Kulağın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hadid Suresi 11 ila 19. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere "bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım" diyecekleri gün kendilerine "arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık arayın" denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki: evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan

0: Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah'ın katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

Bedenlerimize sıhhat afiyetler ihsan eyle. Ümmeti Muhammed'e güzel hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Uzun hayırlı ömürler ihsan eyle. Vefatımız geldiği zaman da dilimiz zikrinle meşgulken, alnımız secdedeyken, senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kapseyle Allah'ım. Ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bir dahi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bir daha eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi, iman ve selim bir kalp ile huzuruna gelebilmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Kasas Suresi 29 ila 42. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş görmüş ve ailesine "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm," dedi. Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi. "Ey Musa, şüphesiz ben, evet ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Değneğini yere at." Musa değneğini attı. Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Bu sefer şöyle seslenildi. "Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvenlikte olanlardansın. Elini koynuna sok." Alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek, toparlan. İşte bunlar Firavun ve ileri gelen adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler. Musa şöyle dedi. "Ey Rabbim, şüphesiz ben onlardan birini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah, kardeşinle seni destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır," dedi. Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, "Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık," dediler. Musa, "Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler," dedi. Firavun, "Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum," dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Biz onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Haşr Suresi 9 ila 17. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine, yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendileri

0: kalplerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Zilzal Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
3: Aşr-ı Şerif, okuyan Recep Yasan. Nisa suresi 135 ila 141. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileriye gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir. Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. Onlar müminleri bırakıp kâfirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kafirlerin zaferden bir payı olursa, size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, müminlerin aleyhine, kafirlere hiçbir yol vermeyecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü ahirete imanın ne olduğunu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Tevbe suresi 18. ayet.
1: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.
0: Zümer suresi 70. ayet.
2: Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir.
0: Câsiye suresi 32. ayet.
3: Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zamansa, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece zannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz.
4: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Hac Suresi 1 ila 10. Ayetler.

0: الحميد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temyiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz o ölüleri diriltir ve o her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim duada en güzel kılavuzdur bizlere. Enbiya Suresi 89 ve 90. ayetler. Hazreti Zekeriya'nın duası.
3: Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine,
4: "Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın."
3: diye dua etmiş.

okuyan Abdurrahman Sadiyen. Rahman Suresi 1-29. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O, yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Azim olan Allah

0: doğruyu söyledi.
1: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Nebe Suresi 31 ila 40. ayetler ve Asr Suresi

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değildirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Enam Suresi 159 ila 163. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra O, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazımda, diğer ibadetlerimde, yaşamamda, ölümümde, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Zuhruf Suresi 26 ila 35. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti: Şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben ancak o beni yaratana taparım. Şüphesiz o beni doğru yola iletecektir. İbrahim bunu belki dönerler diye ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı. Doğrusu onları, Mekke müşriklerini ve atalarını kendilerine hak olan Kur'an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırırım. Fakat kendilerine hak gelince bu bir büyüdür. Biz onu kesinlikle inkar ediyoruz dediler. Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Eğer bütün insanlar kafirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. Evlerine gümüşten kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında ahiretse ona karşı gelmekten sakınanlarındır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
4: Elif, Lam, Ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Bakara Suresi 284 ila 286. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker de, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu zekat ibadetiyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:
4: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 43. Ayet.
5: Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.
3: Beyyine Suresi 4 ve 5. Ayetler.
6: Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.
3: Müzzemmil Suresi 20. Ayet.
0: Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin 1/3'üne yakın kısmını, yarısını ve 1/3'ünü ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir

0: borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Fecr Suresi 15 ila 30. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan ise Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır, siz ikram bekliyorsunuz. Fakat kendiniz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman, Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefs! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

Rabbim, Rabbim, her şeyi öğreten Mevlamız sensin. Bizi rahmetiyle kuşatan Rabbimiz, bize iyilik getirecek şeylerde önümüzü açan, bizim için kötü sonuçlar doğuracak işlerde o kötülüğe gidecek yolları tıkayan, rahmetini bu şekilde de gösteren, bunun için Kur'an-ı Kerim'i indiren, Resulü Muhammed Mustafa'yı gönderen Mevlamız. Bütün bunlara rağmen Kur'an'la bağımızı istediğin gibi kuramadığımız için, Resulullah Efendimiz'in örnek hayatıyla bağlarımızı gerek

0: ettiği tarzda kuramadığımız için bize başka örnekler sunulduğunda bir zaaf gösteriyoruz. Methedilen, reklamı yapılan algı operasyonu ile bizi değişik yerlere, senin dininin dışındaki istikametlere sevk etmek isteyenlerin propagandalarına kanabiliyoruz. Dini bilmeyince, kitabı bilmeyince, sünneti bilmeyince, Rabbim neye razı, neye değil hakkıyla bilmeyince aldanabiliyoruz. Şeytanlara, her çeşidine kanabiliyoruz ya Rab. Bu şartlar altında yaptığımız yanlışlardan dolayı yanlışlarımızı anlayarak, görerek, bilerek onlardan dönmeyi, tevbekar olmayı cümlemize nasip eyle ya Rab. Cümlemize nasip eyle ya Rab.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Alican Çeliken. İsra Suresi 31 ila 40. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da kısas yoluyla öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz veren sözünden sorumludur. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın. Boycada dağlara asla erişemezsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah'la birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size seçip ayırdı da kendisine meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hud Suresi 9 ila 16. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı, canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya, sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka Tanrı yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun ziynetini istiyorsa orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vam Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Ahzab Suresi 62 ila 73. ayetler ve Asr Suresi

0: الحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asla değişme bulamazsın. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir. Şüphesiz Allah kâfirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, keşke Allah'a ve Resul'e itaat edeydik diyecekler. Yine şöyle diyecekler: ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Ey iman edenler, siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap vermek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayan.

0: çok merhamet edendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bıçak. Maide Suresi 6-11. Ayetler.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde O'na verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkışmıştı da Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Nur Suresi 34 ila 35. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: duvarda bir hücre, içinde bir kandil, kandilde de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, hahamlarını Rab edinenlerin sonunun nasıl olacağını bize şöyle haber vermektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Tevbe suresi 31 ila 34. ayetler arası.
5: Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberlerini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.
4: Azim olan Allah

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Dursun Ali Erzincan.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: Er-Rauf Celle Celalü, Celle Celalü. Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgiyen. Sen Er-Rauf'sun. Çok merhametli, pek şefkatli olansın. Tevbeye yönelten ve kusurları bağışlayansın. İyi amellere fazlasıyla karşılık verensin. Er-Rauf isminin tecellisiyle kullarına kaldıramayacakları ibadetler ve sorumlulukları yüklemezsin. Onlara sonsuz kolaylık sağlayan, sonsuz merhamet sahibisin. Yaşlılık, hastalık gibi hallerde birçok yükümlülükten muaf tutansın. İnce bir şefkate ve derin bir merhamete sahipsin. Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indirensin. Kullarını hemen cezalandırmayıp mühlet verensin. Rauf isminin idrakine varan her mümin gafletten uyanır, doğru yola girer. Ey sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ım! Şefkatine sığınıyoruz. Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Amin.

0: إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisinden sonra kavmi üzerine onları cezalandırmak için gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler. Yazık o kullara. Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki onunla alay ediyor olmasınlar. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? Onların hepsi de mutlaka toplanıp hesap için huzurumuza çıkarılacaklardır. Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler. Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve daha bilemedikleri nice şeylerden

bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir. Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın, karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri, düzenlemesidir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri, evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur ne de kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden, dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki size merhamet edilsin denildiğinde yüz çevirirler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın denildiği zaman, inkar edenler, iman edenlere, Allah'ın dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz derler. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek diyorlar. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Sura üfürülür, bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. Şöyle derler: vay başımıza kelene, kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler. Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır. O gün kimseye hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir. Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak kendilerine selam vardır. Allah şöyle der: ey suçlular, ayrılın bugün. Ey Ademoğulları, ben size şeytana kulluk etmeyin, çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin, İşte bu dosdoğru yoldur diye emretmedim mi? Andolsun o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu tehdit edildiğiniz cehennemdir. İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder. Eğer dileseydik, onların gözlerini büsbütün kör ederdik de bu halde yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki? Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler ne geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün, azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. Onlar ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler.

Ey Muhammed! Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri, Allah'ın kelamını okuyanlara andolsun ki, sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da, batıların da Rabbidir. Biz en yakın göğü ziynetlerle, yıldızlarla donattık. Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar, yüce topluluğu, ileri gelen melekler topluluğunu dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır. Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler ve yok eder. Ey Muhammed! Şimdi sen onlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır, sen onların haline şaştın, onlarsa alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar. Dediler ki, bu bir büyüden başka bir şey değildir. Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz mi tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, evet, hem de siz aşağılanmış kimseler olarak diriltileceksiniz. O ancak şiddetli bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar diriltilmiş hazır beklemektedirler. Şöyle diyecekler, vay başımıza gelene, bu beklenen ceza günüdür. Onlara, işte bu yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayrım günüdür denilir. Allah meleklere şöyle emreder. Zulmedenleri, eşlerini ve Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın. Onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Onlara ne diye yardımlaşmıyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuş kimselerdir. Birbirlerine yönelip sorarlar, çekişirler. Şöyle derler. Siz bize sağdan gelirdiniz. Bize haktan yana görünürdünüz. Diğerleri de onlara şöyle derler. Hayır, siz zaten mümin kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetimiz yoktu. Hatta siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin sözü, azap bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi saptırdık, çünkü biz de sapkın kimselerdik. Artık onlar o gün azapta ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı. Biz deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz diyorlardı. Hayır, öyle değil. O hakkı getirmiş önceki peygamberleri de tasdik etmiştir. Şüphesiz siz mutlaka elem dolu azabı tadacaksınız. Siz ancak işlediklerinizin karşılığıyla cezalandırılırsınız. Ancak Allah'ın halis kulları başka. İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Koltuklar üzerinde karşılıklı otururlar.

Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır. Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar onu içmekle sarhoş da olmazlar. Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır. Sanki onlar beyazlıklarıyla saklanmış, gün yüzü görmemiş yumurtalardır. Derken birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim bir arkadaşım vardı. Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin? Derdi. Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi hesaba çekileceğiz? Konuşan o kimse yanındakilere, bakar mısınız hali ne oldu der. Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür, ona şöyle der. Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum. Nasıl? İlk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş? Şüphesiz bu cennetteki nimetlere ulaşmak büyük bir başarıdır. Çalışanlar böylesi için çalışsınlar. Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır. Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. Andolsun onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Andolsun biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. Bak uyarılanların sonu nasıl oldu. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Andolsun Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarındandı. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Hani babasına ve kavmine şöyle demişti. Siz neye tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir? İbrahim yıldızlara baktı ve ben hastayım dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi. Yemez misiniz? Ne diye konuşmuyorsunuz? Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. Kavmi telaş içinde koşarak ona doğru geldi. İbrahim şöyle dedi. Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Oysa Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. Kavmi, onun için bir bina yapın, içinde ateş yakın ve onu ateşe atın dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. İbrahim şöyle dedi. Ben Rabbime, onun emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterecektir. Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım ne dersin dedi. O da, babacığım emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip, İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik. Ey İbrahim! Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu İsmail'i kurtardık. Sonradan gelenler arasında ona

güzel bir ad bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandı. Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik. Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de. Andolsun biz Musa'ya ve Harun'a da lütufta bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular. Biz onlara hükümlerimizi açıklayan kitabı, Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlara güzel birer ad bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü onlar mümin kullarımızdandılar. Şüphesiz İlyas da peygamberlerdendi. Hani kavmine şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratıcıların en güzelini sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakarak Baal'e mi tapıyorsunuz? Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir ad bıraktık. İlyas'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz Lut da peygamberlerdendi. Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın, kafir olan eşi dışında bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra da diğerlerini yok ettik. Şüphesiz sizler yolculuklarınız sırasında sabah akşam onların harap olmuş yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hala düşünmeyecek misiniz? Şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. Gemidekilerle kura çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu. Böylece Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer o Allah'ı tesbih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. Derken biz onu hasta bir halde sahile attık. Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Biz onu 100 bin yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik. Ey Muhammed! Onlara sor. Kız çocukları Rabbinin de erkek çocukları onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz, getirin bu delili içeren kitabınızı. Allah'la cinler arasında da nesep bağ kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler. Allah, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir. Ey müşrikler! Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz. Melekler derler ki, bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz orada saf duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edip yüceltenleriz. Müşrikler şunu da söylüyorlardı: eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlaslı kullar olurduk. Fakat kitap gelince onu inkar ettiler. Yakında sonlarının ne olacağını bilecekler. Andolsun, peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti: onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ordularımız galip gelecektir. O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları, yakında onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar?

Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur. Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Bekle ve gör. Onlar da yakında görecekler. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Sa'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sa'd, o şanlı şerefli Kur'an'a andolsun ki o Allah sözüdür. Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. İçlerinden ileri gelenler, gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir, Kur'an, içimizden ona mı indirildi diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'dan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler bakalım. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur. Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle gruplardı. O grupların her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu. Bunlar da, müşrikler de ancak vakti gelince asla geri kalmayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Müşrikler alay ederek şöyle dediler. Ey Rabbimiz! Hesap gününden önce payımızı hemen ver. Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O, Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz, dağları ve toplanıp gelen kuşları Davud'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi. Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik, ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz, hüküm verme yeteneği verdik. Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi. Hani Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Onlar, korkma, biz iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet. Zulmetme ve bizi hak yola ilet dediler. İçlerinden biri şöyle dedi. Bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var, benimse bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver dedi ve tartışmada beni bastırdı. Davud dedi ki, andolsun senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır. Davud bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Ona dedik ki, ey Davud, gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu yaratılanların boş yere yaratıldığı iddiası inkar edenlerin zannıdır. Cehennem

Hani ona akşamüstü bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve soylu atlar sunulmuştu. Süleyman, "Gerçekten ben malı Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim," dedi. Nihayet gözden kaybolup gittikleri zaman "Onları bana geri getirin," dedi. Atlar gelince de bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık, sonra tövbe edip bize yöneldi. Süleyman, "Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin," dedi. Biz de rüzgarı onun buyruğuna verdik. Rüzgar onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserdi. Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı, bukağalara bağlı olarak diğerlerini de onun emrine verdik. İşte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsızca ver yahut verme, dedik. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Ey Muhammed! Kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, "Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu," diye seslenmişti. Biz de ona, "Ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su," dedik. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. Şöyle dedik: "Eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma." Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Şüphesiz biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip ihlaslı kimseler kıldık. Şüphesiz onlar bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir. Ey Muhammed! İsmail, Elyesa ve Zülkifl'i de an. Onların her biri iyi kimselerdi. Bu bir öğüttür. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için elbette güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olarak Adn cennetleri vardır. Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak pek çok meyveler ve içecekler isterler. Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır. İşte bunlar hesap günü için size vaat edilenlerdir. İşte bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona asla tükenme yoktur. İşte böyle. Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri, cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır. İşte azap. Onu tatsınlar. Bir kaynar su ve bir irin. O azaba benzer çeşit çeşit başka azaplar da vardır. Kendi aralarında şöyle derler: "İşte sizinle beraber cehenneme tıkılacak bir grup. Onlara rahat ve huzur olmasın. Şüphesiz onlar cehenneme gireceklerdir." O grup da, "Hayır, size rahat ve huzur olmasın. Bu cehennemi bizim önümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü durak yeridir," der. Şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim sürdüyse, cehennemde onun azabını bir kat daha artır." Yine şöyle derler: "Dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba neden göremiyoruz? Cehennemlik değillerdi de biz onları alaya mı almış olduk, yoksa buradalardı gözlerimizden mi kaçtılar?" Şüphesiz bu cehennemliklerin birbirleriyle çekişmesi kesin bir gerçektir. Ey Muhammed! De ki, "Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz." Aralarında tartıştıkları sırada yüce topluluğa, ileri gelen melekler topluluğuna dair benim hiçbir bilgim yoktu. Bana ancak benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor. Hani Rabbin meleklere şöyle demişti:

Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygıyla eğilin. Derken bütün melekler topluca saygıyla eğildiler. Ancak iblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah, ey iblis! Ellerimle yarattığıma saygıyla eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mi tasladın yoksa üstünlerden mi oldun? Dedi. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın, dedi. Allah şöyle dedi. Öyleyse çık oradan, cennetten. Çünkü sen kovuldun. Şüphesiz benim lanetim, hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir. İblis, ey Rabbim, öyleyse bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi. Allah şöyle dedi. Sen o bilinen vakte, kıyamet gününe kadar mühlet verilenlerdensin. İblis, senin şerefine and olsun ki, içlerinden ihlaslı kulların hariç, elbette onların hepsini azdıracağım, dedi. Allah şöyle dedi. İşte bu gerçektir. Ben de gerçeği söylüyorum. Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Zümer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar, başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür, yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam da emredildi. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a has kılarak sadece ona ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin. De ki, şüphesiz hüsrana uğrayanlar, kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki, bu apaçık hüsranın ta kendisidir. Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında ateşten katmanlar vardır. İşte Allah, kullarını bununla korkutur. Ey kullarım! Bana karşı gelmekten sakının. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Hakkında azap sözü, hükmü gerçekleşenler hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın? Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için cennette üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Görmedin mi? Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çerçöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Kıyamet günü kötü azaba karşı yüzüyle korunan kimse, o gün azaptan emin olan kimse gibi midir? Zalimlere kazandıklarınızı tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladılar ve azap kendilerine farkına varamadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah, dünya hayatında onlara zilleti tattırdı. Elbette ki ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Allah birbiriyle çekişen ortak sahipleri bulunan bir köle adamla yalnızca bir kişiye ait olan bir köle adama örnek verdi. Bu iki adamın durumu hiç bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Ey Muhammed! Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir. Sonra şüphesiz siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde bizi izninle hakka ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin. Allah'ım, hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerinle bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden rahmetinle koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Senin sevdiklerin asla zelil olmaz. Senin düşman olduklarınsa asla aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi okuduğumuz Kur'an ile haşret. Amin.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Müminun Suresi 78 ila 92. Ayetler.

سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات

بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halbuki O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece O'nun huzurunda toplanacaksınız. O diriltendir, öldürendir. Geceyle gündüzün birbirini takip etmesi de O'na aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Hayır, onlar öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. Dediler ki, gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? Andolsun biz de bizden önce atalarımızla bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Yer ve yerde bulunanlar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız de. De ki, yedi kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulmaz olan kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın duası. Araf Suresi 89. ayet.
3: Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Tevbe Suresi 126 ila 129. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi, sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki,

0: Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Karanlıkları aydınlatan, gönüllere huzurdur Kur'an. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Ankebut Suresi 41 ila 45.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
0: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin hükümlerine itaat edilmesi gerektiğini şu ayeti kerimelerde beyan buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Haşr suresi 7 ve 8. ayetler.
6: Allah'ın fethedilen memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç haline gelmesin diye Allah böyle hükmetmiştir. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neydi size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah'ın azabı çetindir. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Câsiye Suresi 22 ila 25. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece

0: Sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin demek oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Tevbe suresi 129. ayet.
3: Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O, yüce arşın sahibidir.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Bakara Suresi 153 ila 163. ayetler.

Olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da

0: hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Enbiya Suresi 68 ila 75. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden bazıları, eğer bir şey yapacaksanız onu yakın da ilahlarınıza yardım edin dediler. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol dedik. Ona böyle bir tuzak kurmak istediler, fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna düşürdük. Onu Lut'la beraber kurtarıp, içinde alemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık. Ona İshak'ı ve ayrıca da Yakub'u bağışladık ve her birini salih kimseler yaptık. Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi. Biz Lut'a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplumdular. Fasık, Allah'ın emrinden çıkan kimselerdiler. Onu rahmetimizin içine soktuk. Çünkü o gerçekten salih kimselerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif, okuyan Recep Yasan. Neml Suresi 54 ila 58. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz. Bunun üzerine kavminin cevabı ancak şöyle demek oldu: Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak karısı başka. Onun geride kalıp helak olmasını takdir ettik. Onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kötüydü. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 19. Bölüm. Kabe'deki Hırsız.
3: Pişirdiğin somonun güzel kokusu 9 arşın öteden duyuluyor Ebu Abdullah. Senden somun almak için yolumu değiştirdim inan.
4: Kaç tane istersin?
3: 2 tane yeter. Ama iyi pişmişinden olsun.
4: Gördün mü hayırsızı? Nasıl da kapıp kaçtı somunu. Yakalayın! Yakalayın hırsızı, yakalayın!
5: Yavaş be!
6: Ses de nedir Cafer?
7: Hırsız var efendim. Ahali onu yakalamaya çalışır.
6: Mekke'de kim hırsızlığa yeltenir? Hemen yakala ve huzuruma getir onu. Cezasını ben vereceğim.
7: Emrinizdir efendim.

0: peşimdekiler gitti galiba. Yüce Hübel, bana yardım et.
1: Hele dur, yoktur kaçacak yeri.
0: Yüce Hübel'in hakkı için bırakın gideyim, ne olur efendim.
1: Ne zamandan beri hırsıza Hübel rıza gösterir oldu?
0: Ne olur, etmeyin. Ne olur bırakın gideyim.
1: Dur Melun, hele bir Ebu Süfyan'a gidelim. Yaptığının hesabını ver. Hükmünü verecek odur.
0: Etmeyin, yalvarırım, beni Ebu Süfyan'a götürmeyin.
1: Düş önüme.
2: Yani nasıl oldu anlamadım. Ömer Efendi ile hasbihal ederken bir anda tilki gibi girdi içeri. Kapıp kaçtı koca somunu.
3: Sen merakta kalma Ebu Abdullah. Benim olduğum yerde hırsıza da uğursuza da yer yoktur. Hele bir yakalansın, cezasını kat be kat çekecek. Öyle de yüz. Sen ne halt yemeye bir Mekkeli'nin malına göz koyarsın? Bizden utanmazsın, korkmazsın. Putlarımızdan da mı korkmazsın bu kutsal mekanda hırsızlık yaparken?
2: Efendim?
3: Bir de yüzsüzlük eder konuşur. Sus! Şikayetçisin değil mi Abdullah Efendi?
2: Elbette şikayetçiyim. Şikayetçi olmam mı hiç?
4: Şikayetçi olmadan önce neden yaptığını sormayacak mısın Ebu Abdullah? Sana dedim Ebu Abdullah. Neden yaptığını sormayacak mısın?
2: Elbet soracaktım efendim.
4: Peki neden sormadın?
3: Hırsız hırsızdır. Bunun bir izahı yoktur Ebu Talip. Bir de neden yaptığını sorup onu konuşturalım mı?
5: Biz Mekke'de insanların canının malının güvenliğinden sorumluyuz abim Ebu Talip. Biz eğer kendi halkımızın bile malının güvenliğini sağlayamazsak hacca gelen insanların malların güvenliğine nasıl kefil oluruz?
4: Her şeyin bir izahı vardır Ebu Leheb. Ceza vereceksen elbet verilmeli Ebu Süfyan. Her yapılanın cezası vardır. Ama ve lakin önce bir sormalı neden yaptın diye.
3: Bir insan kendini hırsızlık yapacak kadar aşağıda gördüyse ona diyecek bir şeyimiz yoktur. Öyle değil mi ey Mekkeliler?
4: Hırsızlık suçuna ceza uygulamak amaç değil, belki son çaredir. Önemli olan hırsızlığı besleyen veya kamçılayan sosyal dengesizliği, iktisadi ve manevi sıkıntıları ortadan kaldırmak, ihtirası, eğitimsizliği, ahlaki çöküntüyü ortadan kaldırmak, lüks ve israfı makul bir dereceye kadar azaltmaktır. Sen bunları yapabildin mi?
3: Sen,
4: ben, Mekke halkı şartları iyileştirdikten ve gerekli tedbirleri aldıktan sonra ceza vermek için adım atabiliriz. Unutmayalım, işlenen hırsızlık suçunun cezalandırılması da adaletin gereği, toplum düzenini ve hakların himayesini sağlamadaki kararlılığının bir parçasıdır. Anlamadan, dinlemeden birine suç atmak töremizde yoktur. Size sorarım, var mıdır? Adın nedir senin delikanlı?
0: Cübeyr efendim.
4: Beni tanır mısın?
0: Elbette tanırım efendim. Siz Ebu Talip'siniz. Mekke'nin ileri gelenlerindensiniz.
4: Neden o somunu çaldın evladım?
0: Ben bir çobanım efendim. Eşkıyalar koyunlarımı telef etti. Karım yeni doğum yaptı. Karım, çocuğum, hepimiz bir lokmaya muhtacız.
4: Neden bize gelmedin?
0: Geldim efendim, geldim ama meramımı dinleyecek kimseyi bulamadım. Sonrasında da daha fazla ağız eğmeyi kaldıramadım. Utandım.
4: Kaldır başını Cübeyr. Dik dur. Öyle bak. Utanacak biri varsa o da biziz. Utanacak biri varsa o da senin bu halinden habersiz sıcak yatağına giren Mekke halkıdır. Bu zararın içindir Ebu Abdullah.
2: Ha, aman efendim.
4: Al dediysem al Ebu Abdullah. Söyle şimdi, halen Cübeyr'den şikayetçi misin?
2: Değilim.
4: Umarım artık birine suçlu demeden önce onu anlar ve dinlersin Ebu Süfyan.
5: Her zamanki gibi adaletten yana oldum kardeşim.
4: Ebu Süfyan'a dediğim sözler senin için de geçerlidir kardeşim Ebu Leheb. Bu lafım size de efendiler. Bir insanın kötü yanını görmek kolaydır. Bizim yapmamız gereken

0: içindeki inciyi görmektir. Sen artık benim himayemdesin evladım. Sana hakkına göre bir iş vereceğim.
1: Sağ olun efendim, sağ olun. Hübel'in ışığı üzerinizden eksilmesin.
2: Ebu Talip, efendim Ebu Talip.
0: Ne oldu Zeyd? Nedir bu telaşın?
2: Efendim, babam Muhammed.
0: Ne oldu Muhammed'e? Kötü bir şey mi oldu?
2: Efendim, her yıl yaptığı gibi Hira mağarasına gitmişti. Ama bu sefer 3 gün, 3 gece orada kaldı. Eve geldiğinde ise titriyordu. Yüzü de bembeyaz olmuştu.
0: Ne olmuş mağarada, onu anlat Zeyd. Yeğenime neler oluyor?
2: Saatlerce bir örtünün altında durdu, titredi. Sonra konuştu.
0: Ne dedi?
2: Mağarada tek başına her zaman yaptığı gibi gidip düşünceye dalmışken bir melek, Cebrail geliyor ve ona oku diyor. Oku. Efendim Muhammed cevap veriyor. Okumam yok. Ben okuma yazma bilmem. Bunun üzerine melek ısrar ediyor. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Ve efendim Muhammed okudu.
0: Onun Cebrail olduğunu nereden biliyorsun? Bir hayal de olabilir. Yorgunluğundan düş de görmüş olabilir.
2: Efendim Muhammed mağaradan çıkınca Cebrail'i yine görmüş. Aynı sesi yine duymuş. Nereye baksa onu görüyormuş. Cebrail şöyle demiş: ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün. Bense onun meleği Cebrail'im.
0: Bu durumu kimler biliyor?
2: En yakın arkadaşı Ebu Bekir, oğlun Ali, ben ve karısı Hatice validem.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Lokman Suresi 31 ila 34. ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak ve son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir. Rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap. Ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştüer. Rahman Suresi 1-25. Ayetler.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo.

0: Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Kavramların hakikati.
2: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, iman kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Maide Suresi 109 ila 115. ayetler.
4: Allah'ın peygamberleri toplayıp sizden sonra davetinize ne derece uyuldu diyeceği, onların da bizim hiçbir bilgimiz yok, gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin diyecekleri günü hatırlayın. O gün Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhul Kudüs Cebrail'le desteklemiştim. Beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun. Benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de hayata çıkarıyordun. Hani sen İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler bu ancak açık bir büyüdür demişlerdi. Hani bir de bana ve peygamberime iman edin diye havarilere ilham etmiştin. Onlar da iman ettik, bizim Müslüman olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Hani havariler de ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. İsa da eğer müminseniz Allah'a karşı gelmekten sakının demişti. Onlar istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve onu gözüyle görmüş şahitlerden olalım demişlerdi. Meryem oğlu İsa, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın dedi. Allah da ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim demişti.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 156. ayet.
4: Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Allah şöyle dedi: "Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım."
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Ege. Hud Suresi 96 ila 104. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar Musa'ya değil, Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü. Onların burada da, kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü. İşte sana anlatmakta olduğumuz eski beldelerin haberleri böyle. Kiminin izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin hükmü geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları tanrıları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek elem vericidir, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür. Ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Enam Suresi 45 ila 50. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonunda zulmeden kavmin kökü kesildi. Her türlü övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka Tanrı kimdir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz? Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz, size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç körle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Kadir Suresi.

0: حتى مطلع الفجر. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail, o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hadislerle İslam.

0: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yusuf aleyhisselama güzelliğin yarısı verildi.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Yakup aleyhisselam 12 oğlu arasında aynı anneden doğan Yusuf ve Bünyamin'i bir başka sever ve onları gözünün önünden ayırmazdı. Abileri babalarında gördükleri bu hali doğru bulmuyorlar, kendilerinin daha üstün olduklarını düşünüyorlardı. Babalarının bu hatasının düzelmesi gerekiyordu. Bunun çözümü de Yusuf'u ortadan kaldırmaktı. Onlara göre Yusuf yok olunca babaları onlara kalacak, kendileri de iyi kimseler olacaklardı. Onu öldürmeyi kararlaştırmışlardı ki en büyükleri, "Yusuf'u öldürmeyin, onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın," dedi. Yusuf'u öldürmekten vazgeçtiler ve kıskançlığın kendilerini sürüklediği planlarını uygulamaya koyuldular. "Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun?"

musun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Yusuf'un kardeşleri hain planlarını bu sözlerle başlattılar. Babaları Hazreti Yakup, onların kötü düşüncelere sahip olduklarını sezmiş olmalı ki, Yusuf'u teslim etmek istemezcesine, "Doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum," dedi. Onlar da babaları Hazreti Yakup'u ikna etmek için, "Andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse, o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz," diyerek ısrar ettiler. Çocuklarının bu ısrarı üzerine daha fazla dayanamayan Hazreti Yakup, istemeye istemeye biricik oğlu Yusuf'un onlarla gitmesine razı oldu. Yakup aleyhisselam, evlatlarına Yusuf'u neden onlarla göndermediğini izah ederken, aslında hiç farkında olmadan onların planlarında eksik kalan bir parçayı tamamlıyordu. Bu durum İbni Ömer'den radıyallahu anh gelen rivayette şöyle anlatılmaktadır. "Söylediğiniz sözlerle insanlara yalan söyleme fırsatı vermeyin. Yoksa yalan söylerler. Çünkü Yakup'un evlatları kurdun insanı yiyebileceğini bilmiyorlardı. O, ben onu kurt yer diye korkuyorum," diyerek onlara fırsat verince, onlar da "onu kurt yedi," dediler. Yusuf'u alıp götürdüklerinde önce ona küçük ikramlarda bulundular. Ama biraz uzaklaşıp çöle vardıklarında gizledikleri düşmanlıklarını açığa vurdular. Onu dövüp hırpalamaya başladılar. O sırada büyük kardeşleri yine "bana onu öldürmeyeceğinize dair söz vermiştiniz," diyerek araya girdi. Bunun üzerine gömleğini çıkarıp aldılar, Yusuf'u da oradaki bir kuyuya attılar. Akşam olduğunda ağlayarak gelip yapmacık hıçkırıklar içinde, "Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın," dediler. Söylediklerini ispat etmek için Yusuf'un gömleğini kestikleri bir kuzunun kanına bulayarak delil olsun diye babalarına getirdiler. Ancak gömleği yırtmayı akıl edemediklerini fark eden Yakup aleyhisselam sessiz kalmadı. "Ne zamandır bu kurt böyle yumuşak huylu oldu? Yusuf'u yemiş de gömleğini yırtmamış. Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır," dedi. İşte bu vakitten sonra oğullarının sahte gözyaşlarına Hazreti Yakup'un ayrılık gözyaşları karıştı. Oğullarındaki haset Hazreti Yakup'ta hasrete dönüştü. Hazreti Yakup'un Yusuf'a olan sevdası enginlere sığmasa da, acısı gönlünü dağlasa da o sabrı tercih etti. Oğullarının anlattıkları karşısında Allah'a sığınmayı seçti. Diğer taraftan Yusuf aleyhisselamsa kuyuda yapayalnız ve biçareydi. Tam 3 gün kuyuda kaldı. En büyük kardeşi ona acıdığı için her gün yiyecek getiriyordu. 3. gün olduğunda kuyunun yakınlarında konaklayan bir kervan kuyudan su getirmesi için hizmetkarını gönderdi. Hizmetçi kovayı sarkıtınca Yusuf hemen kovaya tutundu. Hizmetçi onu çıkardığında sevinçle "Müjde! Müjde! İşte bir oğlan!" diye kervana haber verdi. Onlar da onu bir ticaret malı olarak yanlarına aldılar. Mısır'a vardıklarında ise pek değer vermedikleri için birkaç dirhem karşılığında ucuz bir paraya onu sattılar. Onu satın alan Mısır'ın mali işlerinden yani hazine dairesinden sorumlu olan veziri eşi Züleyha'ya "Ona iyi bak. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz," dedi. Böylece Allah Teala küçük Yusuf'u Mısır'da seçkin bir ailenin yanına yerleştirdi. Büyüyüp ergenlik çağına ulaştığında ona derin bir muhakeme gücü ve ilim verdi. Bütün bu ihsanların yanı sıra Allah Teala Hazreti Yusuf'a eşi benzeri olmayan bir güzellikle lütfetti. Bunu Peygamber Efendimiz şöyle ifade etmektedir. Yusuf aleyhisselama güzelliğin yarısı verildi.
onu anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Dinç. Fetih Suresi 27 ila 29. ayetler ve Nasr Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah, o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa.

0: inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. İsra Suresi 61-70. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik. Onlar da saygıyla eğilmişlerdi. Yalnız iblis saygıyla eğilmemiş, hiç ben çamur halinde yarattığın kimse için saygıyla eğilir miyim demişti. Yine demişti ki, benden üstün tuttuğun kişi bu mu? Söyler misin? Andolsun eğer beni kıyamete kadar ertelersen, onun soyunu pek azı hariç azdırarak kontrolüm altına alacağım. Allah şöyle dedi, çekil git. Onlardan kim sana uyarsa kuşkusuz cehennem tam bir karşılık olarak hepinizin cezası olacaktır. Hadi onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Halbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şüphesiz gerçek kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter. Rabbiniz lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemiler yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Denizde size bir sıkıntı dokunduğunda bütün taptıklarınız sizi yüzüstü bırakıp kaybolur. Yalnız Allah kalır. Fakat sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür. Peki karada sizi yere geçirmesinden yahut üzerinize taşlar savuran kasırga göndermesinden sonra da kendinize bir vekil bulamamaktan güvende misiniz? Yahut sizi tekrar denize döndürüp üstünüze kasıp kavuran bir fırtına yollayarak nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmasından sonra da bize karşı kendiniz için arka çıkacak bir yardımcı bulamama durumundan güvende misiniz? Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Wow Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Wow Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Kavramların hakikati.
2: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bozgunculuk kavramıyla ilgili şunları beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hud Suresi 116. Ayet.
4: Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler, insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya, ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular.
2: Kasas Suresi 77. Ayet.
5: Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.
2: Şuara Suresi 183. Ayet.
6: İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
2: Rad Suresi 25. Ayet.
7: Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Tevbe Suresi 90 ila 97. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler ise mazeret bile belirtmeden oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir. Allah'a ve Resulüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde güçsüzlere, hastalara ve seferde harcayacakları bir şey bulamayanlara sefere katılmadıkları için bir günah yoktur. İyilikte bulunan kimselerin kınanması için de bir sebep yoktur. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman, senin sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum dediğin, bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözyaşları döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Bunlar geri kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. Onlara döndüğünüzde size mazeret beyan edeceklerdir. De ki, mazeret beyan etmeyin. Size kesinlikle inanmayız. Çünkü Allah bize sizin durumunuzu bildirdi. Bundan böyle davranışlarınızı Allah da, Resulü de görecek. Sonra hepiniz gaybı da, görülen alemi de bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecek. Yanlarına döndüğünüz zaman kendilerini rahat bırakmanız için size Allah adıyla yemin edeceklerdir. Artık onların peşini bırakın. Çünkü onlar pistir. Kazandıklarının karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden razı olasınız diye size yemin edeceklerdir. Siz onlardan razı olsanız bile Allah o fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. Bedeviler inkar ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, işlediklerimin şerrinden ve işlemediklerimin şerrinden sana sığınırım. Sana

Aşr-ı Şerif. Okuyan Nezir Asgar. Fatiha Suresi ve Bakara Suresi 1-5. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamberimizin sevgisini kazanmak isteyenlerin başucu kaynağı Peygamberimin sevdiği Müslüman Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif.

Okuyan Ali Burak Baldöken. Yusuf Suresi 80-83. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan ümitlerini kesince kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı, oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik. Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Yakup, nefsleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Peygamberimin sevdiği Müslüman. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Düşünerek okumalı. Resul-i Ekrem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i düşünerek okurdu. Bazen sabaha kadar sadece bir ayet üzerinde düşündüğü olurdu. Bir gece onlara azap edersen, zaten onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, elbette sen güç ve kudret sahibi, her şeyi yerli yerince yapansın ayetine takılıp kaldı. Ardından da Cenab-ı Hakk'a yalvararak ümmetine şefaat etme yetkisini aldı. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'ya torunu Abdullah, ineceğim diye sordu. Hazreti Peygamber'in sahabileri Kur'an okudukları zaman ne yaparlardı? Esma şu cevabı verdi. Aynen Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği gibi gözlerinden yaşlar dökülür, vücutları ürperirdi. Sevgili Peygamberimiz Kur'an okurken Allah'ı tesbih etmekten söz eden ayetlere gelince Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederdi. Onun yüceliğine yakışmayan sıfatların kendisinde bulunmadığını söylerdi. Allah tam dilekte bulunmakla ilgili ayetlere gelince Cenab-ı Mevla'ya dileğini sunardı. Cenab-ı Hakk'a sığınmaktan bahseden ayetleri okuyunca ona sığınırdı. Allah'ın elçisi Kur'an'ı işte böyle yaşayarak okurdu. Hazreti Ayşe peygamberimizin en dikkatli talebesiydi. Kur'an okumayı da ondan öğrenmişti. O da Allah'ın kitabını Resul-i Ekrem gibi düşünerek okurdu. Rabbimiz lütfetti de iliklere kadar işleyen azaptan bizi korudu ayetini okurken, Allah'ım bana da lütfeyle beni de o kavuran ateşten koru diye dua ederdi. Peygamber Efendimizin hizmetkarı Enes İbni Malik Kur'an-ı Kerim'i hatmettiği zaman ailesini toplar, onlarla birlikte dua ederdi.

ne kadar sürede hatmetmeli? Kur'an-ı Kerim'i ayda bir hatmetmek uygundur. Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı çok okuyan genç sahabesi Abdullah İbn Amr İbn As'a, kendisine, ailesine ve başkalarına karşı görevlerini aksatmaması için ayda bir hatmetmesini tavsiye etmişti. Fakat onun "gencim, daha fazlasını yapabilirim" diye ısrar etmesi üzerine sırasıyla 20 günde, 15 günde, 10 günde, en sonunda da 7 günde bir hatmetmesini söylemişti. Fakat Abdullah yaşlandığı zaman Hazreti Peygamber'in ayda bir hatmetmesi yolundaki tavsiyesini kabul etmediğine üzülmüştü. Her gün bir cüz okumak en iyisi olmakla beraber, daha az da olsa her gün belirli bir miktar okumaya çalışmalı, gafillerden sayılmamak için her gece hiç değilse 10 ayet veya 50 ayet yahut 100 ayet okumalıdır. Efendimiz her gece 100 ayet okuyanların Allah'ın koyduğu sınırları gözeten bahtiyarlardan olacağını belirtmiştir. Topluca okuyup müzakere etmeli. Kur'an-ı Kerim'i sürekli okumalı, üzerinde düşünüp müzakere etmeli, manasını iyice anlayıp kavramalı ve onu hayata uygulamalıdır. Peygamber Efendimizin haber verdiğine göre, bir yerde toplanıp Kur'an-ı Kerim okuyan, onu aralarında müzakere eden, manasını anlayıp kavramaya çalışan kimselerin üzerine melekler iner, kendilerini bir rahmet, bir huzur ve sükunet kaplar, Allah Teala onları önde gelen meleklere över. Üseyd'in atı. Üseyd İbni Hudayr Medineliydi. Ensar'ın önde gelenlerinden biriydi. Yanık sesiyle pek güzel Kur'an okurdu. Peygamber Efendimiz Üseyd İbni Hudayr ne iyi insan diye onu takdir ederdi. Üseyd bir gece harman yerinde Kur'an okuyordu. O sırada yanında atı vardı. Sağlamca bağladığı halde at birden şahlanıverdi. Üseyd buna bir anlam veremedi. Okumaya devam etti. Derken at yine şahlandı. Üseyd duraladı. Acaba hayvan bir şeyden mi ürkmüştü? Sebebini bilemedi. Kaldığı yerden okumaya devam etti. At üçüncü defa şahlanınca Üseyd okumayı bıraktı. Çünkü atın yanında oğlu yatıyordu. Hayvan çocuğa bir zarar verebilirdi. İşte o sırada Üseyd başını kaldırıp yukarı bakınca içinde pırıl pırıl kandiller yanan buluta benzer bir şey gördü. Sonra o bulut göğe doğru yükselip kayboldu. Sabahleyin doğruca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve geceleyin başına gelenleri anlattı. Efendimiz konuyu anlamıştı. "Keşke okumaya devam etseydin Üseyd," buyurdu. "Okudum," dedi Üseyd. "At yine şahlandı." "Ah Üseyd," buyurdu Resul-i Ekrem. "Yine de okusaydın." Üseyd yine de okumaya devam ettiğini söyleyince Allah'ın sevgili elçisi "Olsun, sen yine de okusaydın," buyurdu. Üseyd oğlunun ata pek yakın olduğunu, atın onu çiğnemesinden korktuğunu, sonra da o ışıklı cisimlerin göğe yükseldiğini anlatınca Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. "O gördüğün şeyler meleklerdi. Seni dinlemeye gelmişlerdi. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar yanından ayrılmazlardı. Sabahleyin de onları herkes görürdü."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Faruk Çoban. Furkan Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O, göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler, Allah'a bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır dediler. Ey Muhammed! De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya, zalimler inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed! Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Müminun Suresi 1-11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Vakıa Suresi 57 ila 60.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celalü, müşriklik, Allah'a eş tutmak, ortak koşmak kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 116. ayet.

0: Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıklığa düşmüştür.
1: Hac suresi 31. ayet.
2: Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir.
1: En'am suresi 151. ayet.
3: Ey Muhammed! De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.
1: Rum suresi 31. ayet.
4: Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden, dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayışla sevinip böbürlenmektedir.
1: Lokman suresi 13. ayet.
5: Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da görünen

0: alemi de bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kötü bir ömür sürmekten sana sığınırım. Kalp fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Saf Suresi 1-9. Ayetler.

0: Peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da

Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Beled Suresi.

0: عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi?

iki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.

Prensesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Hud Suresi 42 ila 45. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, "Yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin. İnkarcılarla birlikte olma," diye seslendi. O, "Ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım," dedi. Nuh, "Bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç onun azabından korunacak hiç kimse yoktur," dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu. "Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut suyunu," denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu. Ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun, denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi: "Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Azim olan Allah doğru söylüyor."
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Esma bint Ebu Bekir radıyallahu anha. Hazreti Ebu Bekir'in kızı ve Abdullah bin Zübeyir'in annesi. Hicretten 27 yıl önce 595'te Mekke'de doğdu. Hazreti Ebu Bekir'le Kuteyle bint Abdülüzzan'ın kızı olan Esma, Hazreti Ayşe ile baba bir kardeştir. İlk Müslümanlar içinde 18. sırada yer alan Esma, Aşere-i Mübeşşere'den Zübeyir bin Avvam'la evlendi. Kocası Zübeyir, Mekke devrinin sıkıntılı günlerinde Habeşistan'a hicret etmişse de Esma'nın bu hicrete katıldığına dair bir bilgi yoktur. Onun adına ilk defa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret yolculuğuna çıktığı günü anlatan rivayetlerde rastlanır. Resul-i Ekrem hicret emrini alınca fark edilmemek için herkesin dinlenmeye çekildiği öğle sıcağında Hazreti Ebu Bekir'in evine gitmiş, onunla yalnız konuşmak istemiş, babaları o sırada evde bulunan Esma ile Ayşe'nin sır saklamayı bildiklerini söyleyince o gece hicret etmeye karar verdiğini ve yanına yol arkadaşı olarak kendisini seçtiğini açıklamıştır. Hemen yol hazırlığına başlayan Esma ve Ayşe deriden bir torbaya azık koyup bir kırbaya da su doldurdular. Kapların ağızlarını bağlamak için ip bulamayınca Esma belindeki kuşağı çıkarıp ikiye böldü. Bir parçasıyla azık torbasının, diğer parçasıyla da su tulumunun ağzını bağladı. Bundan son derece memnun olan Hazreti Peygamber, "Allah bu kuşağın karşılığında cennette sana iki kuşak versin," diye iltifat ettiği için Esma, o günden sonra iki kuşaklı lakabıyla anıldı. Resulullah'la Hazreti Ebu Bekir evden ayrıldıktan bir süre sonra Ebu Cehil yanına adamlarını alıp eve gelmiş ve Esma'ya babasının nerede olduğunu sormuş, "Bilmiyorum" cevabını alınca da onu dövmüştür. Hazreti Peygamberle Hazreti Ebu Bekir Medine'ye ulaştıktan sonra Mekke'ye adam göndererek geride kalan aile fertlerini getirtmişlerdir. Bu sırada hamile olan Esma, çetin bir yolculuktan sonra Medine yakınlarındaki Küba'ya vardığında Abdullah bin Zübeyir'i dünyaya getirmiş, muhacirlerin Medine'de doğan bu ilk çocukları Müslümanları çok sevindirmiştir. Esma, kocası Zübeyir ve oğlu Abdullah'la birlikte Yermük Savaşı'na katılmıştır. Esma, doğrudan siyasete karışmamakla birlikte halifenin kızı olması ve kocası Zübeyir'in siyasi alanda daima ön planda bulunması sebebiyle idare ve siyasetin tamamen dışında kalamamıştır. Özellikle ömrünün son dönemlerinde Emevi iktidarına karşı mücadele eden oğlu Abdullah bin Zübeyr'in o günkü İslam ülkesinin yarıya yakın kesiminde 10 yıl kadar halife olarak hüküm sürmesi, onun da bazı siyasi gelişmelerde yer almasına yol açmıştır. Emevi kumandanı Haccac karşısında yenilgiye uğramak üzere olduğu günlerde teslim olup olmama hususunda kendisinin fikrine başvuran oğlu Abdullah'a, o sırada 100 yaşlarında olan Esma'nın yaptığı şu tavsiye aynı zamanda ahlaki bir düstur niteliğindedir. Evladım, sen kendini daha iyi bilirsin. Eğer doğru yolda olduğuna ve ona davet ettiğine inanıyorsan yolunda devam et. Çünkü bütün taraftarların bu uğurda öldü. Emevi çocuklarının onurunla oynamalarına izin verme. Şayet bugüne kadar yaptıklarını dünya için yaptıysan sen ne kötü bir kulsun. Bu takdirde kendini de birlikte çarpıştıklarını da helak ettin demektir. Ancak doğru yolda olduğun halde taraftarlarının desteğini çekmesi yüzünden zayıf düştüğünü mazeret olarak ileri sürüyorsan, bu ne onurlu insanların ne de din ehlinin yapacağı bir iştir. Allah aşkına, dünyada daha ne kadar kalacaksın? Bu durumda ölüm daha güzeldir. Esma bint Ebu Bekir, 692 yılında oğlunun öldürülmesinden kısa bir süre sonra Mekke'de vefat etti. Muhacirler içinde en son ölen sahabi olarak bilinen Esma, kendisinden başka babası, dedesi, oğlu ve kocası sahabi olan nadir şahsiyetlerdendir. Esma'nın en belirgin özelliği ileri derecede cömert olmasıydı. Oğlu Abdullah, annesi Esma ile teyzesi Ayşe kadar cömert kimse görmediğini, teyzesinin eline geçen şeyleri biriktirip belli bir miktara ulaştıktan sonra dağıttığını, annesinin ise eline geçeni ertesi güne bırakmadan hemen verdiğini söylemiştir. Esma bint Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'in bazı hadislerinin gelecek nesillere ulaştırılmasında önemli rol oynamıştır. İlk Müslümanlardan olmasının yanında Resul-i Ekrem'e çok yakın bir aileye mensup bulunması ve uzun bir ömür sürmesi onu zengin bir kültür birikimine sahip kılmıştır. Bu birikimini yakın çevresi çok iyi değerlendirmiş ve pek çok kişi kendisinden hadis rivayet etmiştir. Naklettiği hadisler Kütüb-i Sitte başta olmak üzere çeşitli hadis kaynaklarında yer almaktadır.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Kehf Suresi 102 ila 110. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Ey Muhammed! De ki, amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. İşte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Zuhruf Suresi 26 ila 35. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti: Şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben ancak o beni yaratana taparım. Şüphesiz o beni doğru yola iletecektir. İbrahim bunu belki dönerler diye ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı. Doğrusu onları

0: Mekke müşriklerini ve atalarını kendilerine hak olan Kur'an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırırım. Fakat kendilerine hak gelince bu bir büyüdür. Biz onu kesinlikle inkar ediyoruz dediler. Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Eğer bütün insanlar kafirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. Evlerine gümüşten kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında ahiretse ona karşı gelmekten sakınanlarındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Tebbet Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu'l-Heb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de katillerin cezasının ne olacağı şöyle beyan buyurulmaktadır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Furkan Suresi 68. Ayet.
2: Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.
1: Maide Suresi 32. Ayet.
3: Bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu yazdık. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki onlara Resullerimiz apaçık deliller, mucize ve ayetler getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da hala yeryüzünde aşırı gitmektedir.
1: Furkan Suresi 69. Ayet.
2: Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Hucurat Suresi 6 ila 10. Ayetler.

غلبت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.

0: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

آمين يا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم الفقراء والمساكين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. يا ربي sana iman ettik kayıtsız ve şartsız. Senin hiçbir emrini tartışmadık. Ya Rabbi nefsimize ağır da gelse sen ne emretmişsen ona uyduk. Sen biliyorsun ki biz senin kapındayız. Bekliyoruz. Kimsenin kapısında beklemediğimiz gibi bekliyoruz. Kimseden ümit var olmadığımız gibi senden ümit varız. Çünkü duaları kabul eden, tövbeleri kabul eden, mağfiret eden, rahmet eden, settar olan, örten ve açan, öldüren ve dirilten, iyileştiren ve hasta eden ancak senin emrindir ya Rabbi. Emrinin lütfuna, emrinin bereketine, emrinin affına, mağfiretine sığınmışız. Bizi kapından, rahmet kapından, mağfiret kapından, af kapından ümitsiz ve boş çevirme ya Rabbi.

Yollarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bahattin Atabey. Enfal Suresi 49 ila 58. Ayetler.

doğmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Melekler kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve hadi tadın yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydim. Ey kafirler! Bu sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar etmişler, Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, azabı çetin olandır. Bunun sebebi şudur: bir toplum kendilerinde bulunan iyi davranışları değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlar, biz de onları günahları sebebiyle helak etmiştik ve Firavun ailesini de suda boğmuştuk. Hepsi de zalim kimselerdi. Şüphesiz Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin cezayla arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar.

0: ifadesiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nisa suresi 38 ila 42. ayetler.

وكان الله بهم عليماً.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir.

0: her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif ve dua dinlemek istiyorsanız Vav Radyo size yeter. Vav Radyo bir turkuaz medya kuruluşudur.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. İnşikak Suresi 1-19. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت

0: تسق لتركبن طبقا عن طبق. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Hud Suresi 25-26. Ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Sizin için acı bir günün azabından korkarım. Hazreti Nuh ömrü en uzun, yaşadığı sıkıntılar en şiddetli olan peygamberdi. Kendisini çok kınadığı için Nuh diye isimlendirilmiştir. Kendini kınamasının sebebi bir köpekle karşılaşıp şöyle demesidir: ne fena bir köpek. Allah ona bundan daha iyisini yap diye vahyedince Hazreti Nuh ağlamaya başlamış. Her gün kendisini şiddetle kınamıştır. Hazreti Nuh'un hali böyleyken yükümlü olduğu sürede geçen günlerini bir gün bile hatırlamayan ve Allah'ın velayet nimetinden pek çok nimetin kendisi adına gerçekleşmemiş olduğu birinin durumu nasıl olabilir? Hud Suresi 27. Ayet. Buna karşılık kavminden ileri gelen kafirler dediler ki: biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Bizden basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancılar olduğunuzu düşünüyoruz. Onlar şeklen kendilerine benzemesi sebebiyle Hazreti Nuh'un peygamber olabileceğini inkar ettiler. Halbuki farklılığın şekilde değil, ahlak ve gönülden olabileceğini anlamadılar. Sonra şöyle dediler: bizden basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Onlar Hazreti Nuh'a uyanları küçümsemiş, bir şey elde etmediklerini söyleyerek onları hafife almışlardı. Bir insan kendisini üstün sayarak başkasını bir konuda küçümserse, Allah küçümsediği şeyi ona musallat eder. Küçümsemenin zilletini ona tattırır. Öyleyse farklılık, yapılar ve binalarla değil, manalarla ortaya çıkar. Şair şöyle der: biçare adamı görür de küçümsersin. O elbiseler içinde cesur bir aslan var. Sizin kötülerinize değersiz gelsem bile, hayırlılarınız beni kıymetli bulur. Hud Suresi 28. Ayet. Nuh dedi ki: ey kavmim, peki şu söyleyeceğime ne diyeceksiniz? Ben Rabbimden apaçık bir delil üzereysem ve o bana kendi tarafından bir rahmet bahşetmişse, size de onu görecek

göz verilmemişse biz istemediğimiz halde onu size zorla mı kabul ettireceğiz? Bakanlar kör diye sabahın ışığında bir noksanlık bulunmaz. Kullananlar çocuk olsa kılıç keskin değil diye eleştirilemez. Allah'ın dalalete düşürmüş olduğu kimseyi insan nasıl hidayete ulaştırabilir ki? Peygamber bile olsa bunu yapamaz. Heyhat, cahil olana tavsiye bir fayda vermez. Günaha ısrar edene öğüt bir netice vermez. Hud suresi 29. ayet. Ey kavmim, Allah'ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden bir mal istemiyorum. Benim mükafatımı Allah verecektir. Ben iman edenleri kovacak da değilim. Onlar Rablerine kavuşacaklardır. Ben sizi bilgisizce davranan bir topluluk olarak görüyorum. Peygamberlerin adeti, peygamberliklerine karşılık bir ücret istememek, yaratılmışların nezdinde kendileri adına bir değer beklememektir. Onların işi Allah içindir ve Allah'tan başkasından hiçbir şey talep etmezler. Alimlerden onların yolunu takip edenler de peygamberlerin arasında haşredilir. İyiliğe karşılık başka birisinden bedel alan veya doğruluğu karşılığında bir makam elde eden kimse, Allah'tan sadece küçültme ve horlanma görür. Hud suresi 30. ayet. Ey kavmim, ben onları kovarsam beni Allah'tan kim korur, hiç düşünmüyor musunuz? Fakirlerle oturup kalkmak ki onlar yarın hakla oturacaklardır, hak tarafından reddedilmiş zengin bir grupla oturup kalkmaktan iyidir. Allah'ın yaklaştırdığı bir kimseyi kovan kimse, dünya hayatında horluğu ve zilleti hak ederken, ahirette de aşağılanmayı hak eder. Hud suresi 31. ayet. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Size bir melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin kendinize göre hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olanı Allah daha iyi bilir. Onları kovarsam gerçekten de zalimlerden olurum. Peygamberlik görevini üstlenmişken tebliğ edeceğim vahiyden uzaklaşmıyorum. Yükümlü olduğum sınırı aşmıyorum. Bana emredilene bir şey eklemiyorum. Bana bildirilenin dışına çıkmayacağım. Aksine ben şahidimle birlikte beni yerleştirdikleri yerde dururum. Allah'ın velileri elbiselerinin içerisindedir. Onlara ancak onların manalarına yaklaşan, onlara benzeyenler görebilir. Allah ise onların hallerini en iyi bilendir. Kısaca gökteki kuşlar bile aşina olduklarıyla uçarlar. Hud suresi 32. ayet. Dediler ki ey Nuh, bizimle mücadele ettin ve bize karşı mücadelede ileri gittin. Doğru sözlüysen bizi tehdit ettiğin azabı getir. Hazreti Nuh onlara öyle burhanlar getirmiştir ki bu burhanlar üzerinde derin düşünmüş olsalardı hiç kuşkusuz kesin inanca ulaşırlardı. Fakat onlar inkarda ısrar etmiş, müşahede etmeksizin vaat edilene inanmamışlardır. Hud suresi 33. ayet. Nuh dedi ki, onu size dilerse Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Burada Hazreti Nuh kulluğu ikrar etmiş, kendi güç ve kuvvetinden soyutlanmış, işi Allah'ın takdirine bırakmıştır. Hiç kuşkusuz iddiada haddini aşmayan kimse insaflı davranmış demektir. Peygamberler görevleri gereği insanlara mucizeleriyle meydan okusalar bile hadleri ve sınırlarında durdurulmuş olduklarını itiraf ederler. Hud suresi 34. ayet. Size nasihat etmek istesem bile, eğer Allah sizi helak etmeyi murad etmişse, nasihatim size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Ona döndürüleceksiniz. Hakkın bildirmesinin kendisine yardımcı olmadığı kimseye, yaratıkların nasihat vermesi,

0: Vesi nihayette bir fayda sağlamaz. Hakkın bildirmesi derken inayetin hükmünü kastediyoruz. Bir görüşe göre hak, ezelde bir insanı vuslata erdirmemişse, dünya hayatında insanların tavsiyesi ona bir fayda vermez. Bir görüşe göre hüküm, bir kişinin dalaletine hükmetmişse, nasihat ona nasıl fayda verebilir? Delil onu nasıl doğruya ulaştırabilir? Bir görüşe göre ezeli takdir bir kimseye yardım etmezse, yaratıkların tavsiyesi ona fayda vermez. Allah sizi helak etmeyi murad etmişse, hidayetle dalaletin bir araya gelmesi imkansızdır. Allah bir kavmin dalalete düşmesini ve sapmasını irade etmişse, onların hidayet ehli olduklarını söylemek doğru değildir. Bu konuda O sizin Rabbinizdir diyerek işin sebebini açıklamıştır. Burada alim olanlar, Rabbin kullarına rububiyetin hükmü gereği dilediğini yapabileceğini idrak etmişlerdir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Kaf Suresi 30 ila 45. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardında da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağrıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an pusuladır.
3: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Saffat Suresi 139 ila 148. ayet.

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.

balık onu yuttu. Eğer o Allah'ı tesbih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.

0: Derken biz onu hasta bir halde sahile attık. Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Biz onu 100.000 yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hak batıl kavramlarıyla ilgili şöyle buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 42. Ayet.
4: Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.
1: İsra Suresi 79-81. Ayetler.
5: Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makam-ı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur.
1: Kehf Suresi 56. Ayet.
6: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenler ise hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar.
1: Hac Suresi 62. Ayet.
5: Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.
1: Saf Suresi 9. Ayet.
3: O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir.
1: Sebe Suresi 49. Ayet.
7: De ki, hak geldi, artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz, eskiyi de geri getiremez.
1: Fetih Suresi 28. Ayet.
4: O peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Secde Suresi 1-11. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır, o kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir. Allah gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. İşte Allah gaybı da görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir. Çok merhametlidir. O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Kafirler dediler ki, biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

azabından affına, senden sana sığınırım. Senin kendi nefsini övdüğün gibi ben seni övemiyorum. Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökler ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım, ben şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Ali İmran Suresi 10 ila 18. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inkar edenleri, ne malları ne de evlatları Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamaz. Onlar ateşin yakıtıdırlar. Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli olandır. İnkar edenlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır. Şüphesiz karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Öteki ise kafirdi. Onları göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbette ibret vardır. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Bunlar, Rabbimiz biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öğüt almazlar. Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o, cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber

0: Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır, bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle sosyal hayat. Allah Teala şöyle buyuruyor: ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir katip bunu adaletle yazsın. Katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa, velisi adaletle yazdırsın. İade edilmek üzere yani ödünç olarak alınan para veya eşya, bir veya birkaç kişiye yahut bir kuruma karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülük anlamına gelen borç, toplumsal yardımlaşma yollarından biridir. Bu yardımı almak, insan onuru açısından sadaka almaktan daha kolaydır. Çünkü kişi geri ödeyeceğini düşündüğü bir para veya eşyayı kullanmaktadır. Bu yardımı başka bir karşılık beklemeden ve Allah rızası için yapanların Rabbimiz tarafından ödüllendirileceği ayetlerde beyan edilmektedir. Allah'a, onun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Rabbimiz bu yardımı güzel bir borç olarak adlandırır ve kendisine verilmiş bir borç olarak kabul eder. Borcu veren veya alanın mağdur olmaması için yapılan düzenlemeler ve toplumda bu konuda yerleştirilmek istenilen prensipler, Kur'an-ı Kerim'deki en uzun ayette açıklanır. Allah Teala, borç ilişkisinde olan kişilerin aralarında belirledikleri şartların ödeme zamanı, ödeme şekli, borcun miktarı, şahitler huzurunda yazıya dökülmesini ister. Alacaklı, borçluya zaman tanıması için teşvik edilirken, borçlu da sorumluluğunu bir an önce yerine getirmesi ve borç vereni mağdur etmemesi konusunda uyarılmıştır. Sizin en hayırlınız, borcunu en iyi şekilde ödeyeninizdir. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin hakkını korumaları, İslam'ın teşvik ettiği bu güzel uygulamanın devamı açısından hayati önem taşır.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Nahl Suresi 120 ila 128. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz İbrahim, Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir. Sonra da sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy, o Allah'a ortak koşanlardan değildi, diye vahyettik. Cumartesi gününe saygı, ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alpayta. Şura Suresi 49 ila 53. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o, yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da, emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner.

0: azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Duhan Suresi 17 ila 29. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan ettik. Onlara şunu söyleyen değerli bir elçi geldi. Ey Allah'ın kulları, bana istediğimi verin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a baş kaldırmayın. Kuşkusuz size söylediklerimi kanıtlayacak açık bir delil sunacağım. Beni taşa tutmanıza karşı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer bana inanmazsanız bari yolumdan çekilin. Sonuç alamayınca Rabbine bunlar günaha batmış bir topluluk diye arzıhal etti. Rabbi şöyle buyurdu. Kullarımı gece harekete geçir. Kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Geride nice bahçeler, su kaynakları, ekili ürünler ve iyi bir konum, vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar. İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik. Onlar için ne gök ağladı ne de yer. Kendilerine aman da verilmedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Haşr Suresi 22 ve 23. ayetler.
5: O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır.
3: En'am suresi 102. ayet.
4: İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir.
3: Duhan Suresi 8. ayet.
6: Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
3: Zümer Suresi 6. ayet.
7: O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi

0: kişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Duyanların Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sait Sezer. Fecr Suresi.

وتأكلون التراث أكلا لما وتحب

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına and olsun. 10 geceye and olsun. Çifte ve teke and olsun. Geçip giden geceye and olsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlar da akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi Ad'e şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayalara oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsan ise Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke

0: Ve bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der. Ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: ilahi ya Rab, ilahi ya Rab. Kitabından hiçbir zaman ayrılmadan, onun ahkamına ve ahlakına uyarak takdir buyurduğun hayatı yaşamaya bizi muvaffak eyle ya.
1: Amin.
0: Senin kitabının düşmanlarının çok olduğunu biliyoruz. Ebu Lehebler, çağımızın Ebu Lehebleri, Ebu Cehilleri hiç tükenmiyor. Senin Kur'an'daki ifadenle beyan buyurduğun şekilde nurunu söndürmek isteyenlerin varlığından haberdar ettin ve biz de farkındayız. Kitab-ı Kerim'inin nurunu söndürmek isteyenlerin de azgınlaşmış şekilde bugün ortalıkta boy gösterdiklerini biliyoruz. Ya Rab, ya Rab, onlara karşı nasıl peygamberler kendi dönemlerinde İslam hakikatini korumak için göğüs gerdiler, mücadele ettiler, direnç gösterdiler ama taviz vermediler. Onları Kur'an-ı Hakim'inde bize tanıttığın gibi hayatlarını örnek alarak, onlardan ibretli örnekler elde ederek, İbrahim Aleyhisselam örnekliğinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde, en zor şartlar altında bile dini celil-i İslam'dan asla vazgeçmememiz lazım geldiği inanç ve şuuruyla hayatımızı sürdürmeyi nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yahya Soyyiğit. Ali İmran Suresi 1-9. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O, sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındadır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da

ング。أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

أيحسب أن لم يره أحد.

0: المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğrusu.
2: Vav Radyo her yerde sizinle.

0: Kayıt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

suyu. Enes İbni Malik radiyallahu anh şöyle diyor. Bir gün çarşıda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. İkindi namazı yaklaşmıştı. Herkes abdest suyu aramış fakat bulamamıştı. Resul-i Ekrem'e bir kap içinde azıcık abdest suyu getirdiler. Mübarek elini kabın içine soktu ve oradan abdest alınmasını emretti. İşte o zaman herkes abdestini alıp bitirinceye kadar Resul-i Ekrem'in parmakları arasından suyun kaynadığını gördüm. Orada tahminen 70-80 kişi vardı. Enes bir başka zaman 300 kadar insanın aynı şekilde abdest aldığı bir olayı anlatmıştır.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Enbiya Suresi 101 ila 108.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar.

0: canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
3: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Nisa Suresi 142 ila 147. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en

0: aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niçin azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Kehf Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennete erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ulul azm peygamberlerden olan ve kendisine kitap indirilmiş peygamberlerden olan İsa aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 87.
3: Andolsun Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik. Ondan sonra ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya mucizeler verdik. Onu Ruhul Kudüs Cebrail ile destekledik. Size herhangi bir peygamber hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe kibirlenip onların bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi? Kalplerimiz muhafazalıdır dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
1: Ali İmran Suresi 45.
2: Melekler demişti ki, ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelimeyle müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır. Azim olan Allah

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Saffat Suresi 149 ila 182. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaftihim ali rabbikal banatu ve lehumul banun.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara sor. Kız çocukları Rabbinin de erkek çocukları onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz getirin bu delil içeren kitabınızı. Allah ile cinler arasında da hesap bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir. Ey müşrikler! Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz. Melekler derler ki, bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz orada saf duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edip yüceltenleriz. Müşrikler şunu da söylüyorlardı. Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlaslı kullar olurduk. Fakat kitap gelince onu inkar ettiler. Yakında sonlarının ne olacağını bilecekler. Andolsun peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ordularınız galip gelecektir. O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları. Yakında onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur. Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Bekle ve gör. Onlar da yakında görecekler. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 97 ve 98. ayetler.
4: Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür." İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: "Bana ve anne babana şükret."

bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık, her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

elbiseler biçilmiştir. Gömlekleri ise katrandandır. Biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız? Şeklindeki inkarcı tutumlarına ve hakkı yalanlamalarına karşılık boyunlarına demir halkalar geçirilerek kaynar suda sürüklenir, sonra da ateşe atılırlar. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak, "Haydi tadın yakıcı azabı. Bu sizin daha önce yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir," diye haykırırlar. Cehennem ehline azaplarına denk şekilde açlık sıkıntısı verilir. Bunun üzerine onlar yardım isterler. Kendilerine açlığı gidermeyen ve besleyici olmayan dikenli, pis kokulu, acı bir bitki, dari verilir. Tekrar yiyecek isterler. Bu sefer de boğazda tıkanıp kalan bir yiyecek ikram edilir. Sonra dünyadayken böyle boğaza takılan lokmaları su ile geçirdiklerini hatırlarlar ve hemen su isterler. Kendilerine demir çengelli kaynar sular verilir. Erimiş maden kadar sıcak olan bu içecekler yüzlerine yaklaştırılınca yüzlerini yakıp kavurur. Midelerine inince de içlerinde olan her şeyi paramparça eder. Diğer bir yiyecekleri de cehennemin dibinden çıkan ve tomurcukları şeytanların başı gibi olan zakkum ağacıdır. Azabın bir parçası olan bu yiyeceğin tadı o kadar kötüdür ki Hazreti Peygamber, "Cehennemliklerin yiyeceği olan zakkumun bir damlası dünyaya düşmüş olsaydı, dünyadakilerin geçim kaynaklarını mahvederdi. Peki ya yiyeceği zakkum olan nasıl dayanacak?" buyurmuştur.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Hud Suresi 40 ila 43. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden hayvan birer çift ile daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin, yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, hadi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır. Derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Müminun Suresi 68 ila 77. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek yine de büyüklük taslayarak körü körüne taşkınlıklarını sürdürürler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler. Hala da onay yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında hakikatin şahitleri olarak toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de şeytanlar, ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyletsin, onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye bu fısıldamayı yaparlar. Size kitabı, Kur'an'ı hak olarak indiren o iken, ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım de. Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphecilerden olma. Rabbinin kelimesi Kur'an, doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'la ilgili şu ayetleri beyan etmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 48 ila 50. ayetler.
5: Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Allah onu İsrail oğullarına bir peygamber olarak gönderecek ve o da onlara şöyle diyecek: şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer müminler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çağlar Ateş. Muhammed Suresi 20 ila 28. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnananlar keşke bir sure indirilse derler. Fakat hükmü apaçık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır. İtaat ve güzel bir söz onlar için daha hayırlıdır. İş ciddileşince Allah'a verdikleri söze bağlı kalsalardı elbette kendileri için daha iyi olurdu. Demek yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi? İşte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var? Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür. Bu münafıkların Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde size itaat edeceğiz demelerindendir. Allah onların gizlice konuşmalarını bilir. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken halleri nasıl olacak? Bu Allah'ı gazaplandıran şeylere uydukları ve onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلهي يا رب، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، رحمن olan, رحيم olan مولانا السنسل، رحيم olan مولانا السنسل، ورحمتي وسعت كل شيء buyuran Mevlamız yine sensin. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Devamında da فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاءَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Rahmetimi muttaki kullarıma, zekatını veren kullarıma ve ayetlerime, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tamamına tereddütsüz iman etmiş kullarıma yazacağım. Rahmetim onlara tecelli edecek buyurdun. Rabbim biz kitabına inanıyoruz. Oradaki emrettiğin her şeyin yerli yerince olduğuna iman ediyoruz. Yasakladığın şeylerin de gerçekte öyle olması lazım geldiğine inanıyoruz.

Bununla birlikte nefis taşıyoruz. Bunu en iyi sen bilirsin. Sen yarattın. Bununla birlikte şeytan gibi bizi senin yolundan çevirmek isteyen bir düşman var. Onu da biliyorsun. Nefisle işbirliği yapabildiğini de biliyorsun. İlahi, biz rızana talibiz. Gazabından korunmak istiyoruz. Biliyoruz ki rahmetin gazabını aşmıştır. Kutsi bir hadiste Efendimiz böyle naklediyor. İşte biz o gazabından rahmetine sığınıyoruz. Bütün kardeşlerimizin her türlü müşkillerini hallu asan eyle ya Rab. Yeryüzünün değişik yerlerinde, özellikle de Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da hep zulüm altında acaba yaşayabilecek miyiz? Çünkü Yahudi zulmü, küfür vahşeti, onu destekleyen bütün zalim kafirler bizi yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Allah'tan başka kimseden bir şey beklemiyoruz. Allah bizi imtihana tabi tuttu diyoruz. Bu imtihanda başarılı olmak istiyoruz diyen o kardeşlerimize de imdad eyle ya Rab, imdad eyle ya Rab. Bizim sofralarımıza benzer sofraları yok. Bizim mabetlerimizde rahatlık içinde yaptığımız ibadetleri yapacakları camileri bırakılmamış. Hastahanelerde tedavi olacak imkanları bile yok. Yardım atıyorlar, ondan sonra da o yardıma koşanlara bomba yağdırıyorlar. Kötülüğün bundan daha kötü örneği olmaz diyoruz. Rabbim, Rabbim, bunlardan ders alarak, ibret alarak kendimize gelmeyi, mümin olmanın gerektirdiği sorumluluğumuza sahip çıkmayı ve bu sorumluluğun gereklerini de birlikte yapmayı, yapabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rab, nasip eyle ya Rab. Kur'an'a hakkıyla muhatap olmayı, okumayı, anlamaya çalışmayı ve gereğini de hayat haline getirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rab. Yavrularımızı daha çok camilerle, ibadetlerle buluşturmayı cümlemize nasip eyle ya Rab. Nasip eyle ya Rab.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kılıç. Araf Suresi 26 ila 31. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar diye onları insanlara verdik. Ey Ademoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten

çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır. Çirkin bir iş işledikleri vakit biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, şüphesiz Allah çirkin işleri emretmez. Siz bilmediğiniz şeyleri Allah'ın üzerine mi atıyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Allah bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık layık oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Ey Ademoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının, güzel ve temiz giyinin. Yiyin için fakat ısraf etmeyin. Çünkü o

Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Lokman Suresi 1-11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik, asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. İşte Allah'ın yarattıkları. Haydi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
2: İslam'da yas tutmak var mı? Hanım sahabilerden Ebu Seleme kızı Zeynep radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimizin hanımı olan annem Ümmü Habibe radıyallahu anhayı babası Ebu Süfyan vefat ettiğinde ziyarete gitmiştim. Annem içinde safran veya başka bir şey bulunan güzel bir koku istedi.

Kokudan önce bir cariyeye, sonra kendi yanaklarına sürdü. Daha sonra şöyle dedi: Allah'a yemin ederim ki benim güzel kokuya hiç ihtiyacım yok. Fakat Peygamber Efendimizin minberde şöyle buyurduğunu duydum: Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadın, ölen biri için 3 günden fazla yas tutmamalıdır. Sadece kocası için 4 ay 10 gün yas tutabilir. Bu güzel kokuyu onun için kullandım. Zeynep binti Ebu Seleme sözüne şöyle devam etti: Daha sonra bir gün Peygamber Efendimizin hanımlarından Zeynep binti Cahş radıyallahu anhayı ziyarete gitmiştim. O günlerde onun da kardeşi vefat etmişti. Zeynep binti Cahş koku isteyip süründü ve sonra şöyle dedi: Allah'a yemin ederim ki benim güzel koku sürünmeye hiç ihtiyacım yok. Fakat Peygamber Efendimizin minberde şöyle buyurduğunu duydum: Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadın, ölen biri için 3 günden fazla yas tutmamalıdır. Sadece kocası için 4 ay 10 gün yas tutabilir. Bu güzel kokuyu onun için kullandım.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Cin Suresi 20 ila 28. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiç kimseye ortak koşmam. De ki, şüphesiz ben size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim. De ki, gerçekten beni Allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve onun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış bilecekler. De ki, sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır bilemem. O gaybı bilendir, hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği Resuller başka, onlara bildirir. Fakat o Resul'ün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki Resullerin Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız, bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor. Güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir.
0: De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahmud el-Şahhat Emmer. Âl-i İmrân Suresi 190 ila 195. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şeriat kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şura Suresi 13. Ayet.
4: Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey İslam dini, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır.
2: Şura Suresi 21. Ayet.
5: Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır.
2: Câsiye Suresi 18. Ayet.
6: Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadiyen. Rahman Suresi 1-29. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O, yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Ufkumuzu genişletecek bir program. Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Her pazartesi saat 20.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Kafirun Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de bana.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an şüphesiz değerli ve güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O gayb hakkında cimri değildir. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken Kur'an'dan yüz çevirip nereye gidiyorsunuz? O alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın size hür irade vermeyi dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El Ahad, El Vahid, El Fert, El Cami, Es-Samet.

Allah zatı ve varlığı bakımından bir ahad, nitelikleriyle yine bir vahid, nitelikleri ve zatıyla tam ve mükemmel fert ve bütün zıtlıkları kendinde toplayan cami olunca, herhangi bir şeye muhtaç olduğunu düşünmek akla muhaldir. Samet. İslam'ın temel ilkesi tevhiddir. İslam'da her şey tevhidden ortaya çıktığı gibi her şey yine tevhide varır. Bunun sebebi dinin ana meselesinin Allah'la irtibat kurma olmasıdır. Din, insanın Allah'la irtibatı demektir. Dindeki insanın, insanla insanın tabiatla ilişkisini belirleyen kurallarsa, bu birinci ilkenin neticesi olarak ortaya çıkan dolaylı mevzulardır. Tevhidin ana ilke olması, Müslümanların üzerinde en çok durduğu meselenin Allah'ın birliği olması demektir. Müslümanlar şunu sordular: Allah'a bir de

demek gerçekte ne demektir? Acaba Allah'a bir derken sayısal bir şeyden mi söz ederiz? Öte yandan Allah'ın bir olmasıyla nitelikleri arasında bir çelişki var mıdır? İslam'dan önce Hristiyanlar da bu meseleyi tartışmışlardı. İslam içinse önce Mutezile bu hususta kesin bir tavır göstererek Allah'ın birliğine zarar verebilecek her türlü düşünceden uzaklaşmak için sıfatları reddetmişti. Onlar için kadim sıfatları kabul etmek İslam'ın tevhid ilkesiyle çelişir. Ehl-i sünnet alimleri ise Allah'ın bir olmasıyla kadim sıfatlara sahip olmasını çelişkili görmemiştir. İki ana düşünce ekolü arasındaki temel ayrım noktası burasıdır. Bu yorumla Allah'ın isimlerine bakınca her şeyden önce Allah zat itibarıyla el-ahad yani mutlak birdir. Bu birlikle birlikte herhangi bir şey düşünülemez. Bu ismin mastarı olan ahadiyet Allah'ın mertebesidir. Ahadiyet mutlak anlamda Allah'a mahsustur. Allah İhlas suresinde kendisini kullarına anlatırken "O Allah ahattır" buyurur. Başka pek çok ayette bu isim zikredilir. Bu itibarla ahadiyet Allah'ın mutlak birliğini ve benzersizliğini anlatır. Sufi metafizikçilerin dışında birlikle ilgili kavramlar arasında bu denli açık ayrım yapan başka bir entelektüel zümre daha yoktur. Sufiler her bir isme hususi bir mana vererek kelimeleri ayrıştırırlar. Onların ahad ile vahid arasında ayrım görmelerinin sebebi her kelimenin kendine mahsus bir isminin olduğuna inanmalarıdır. Vahid onlara göre ilahi sıfatların birliği demektir. Başka bir anlatımla Allah kadim sıfatlara sahip olsa bile bunlar onda birliğini bozacak şekilde bulunmaz. Allah zatı ve sıfatlarıyla birdir. Fakat sıfatlarıyla birlikte Allah'ı düşünmekle sadece zatı itibarıyla Allah'ı ve onun birliğini mülahaza etmek arasında bir ayrım olmalıdır. Bu ayrımı anlatmak üzere de kullanılması gereken kelime vahdet veya vahdiyet, isimse vahittir. O halde vahitten söz etmek Allah'ın sıfatlarının birliğinden söz etmektir. Sufi metafizikçiler bu anlamıyla her bir ismin ötekinin yerine kullanılabileceğini söylerken isimler arasındaki birliğe işaret ederler. Hiçbir isim veya nitelik Allah'ta çokluk gerektirecek şekilde bağımsız olarak bulunmaz. Ki gerçekte Allah'ın birliği bu demektir. O halde El-Vahid ve El-Ahad uluhiyeti yönünden bölünmeyen demektir. Onun varlığı hiç kimseye bağlı değildir ve kimsenin hükmü ona işlemez. Allah'ın birlik anlamına gelen isimlerinden birisi de El-Fert'tir. Kelimenin mastarı olan ferdiyet de uluhiyet mertebesinin niteliğidir. Sufi metafizikçiler El-Fert ismini El-Vahid ile aynı anlamda kullanır. El-Fert, uluhiyetin birliği demektir. Bu anlamıyla El-Fert, Allah'ın zatı, onun nitelikleri ve bu niteliklerin birliğini anlatır. Sufi metafizikçiler, birliği, tamlık ve yetkinlik anlamında kullandıklarında, onu insan içinde bir nitelik olarak düşünmüş ve özellikle ferdiyeti, insanın kemalini anlatan bir kavram olarak değerlendirmişti. Ferdiyet, insanın nihai makamıdır. İnsanın kemale ermesiyle fert olması aynı anlamda kullanılır. Ferdiyet, Hazreti Peygamber'in hakim özelliği olarak kabul edilmiştir. Bunun sebebi Hazreti Peygamber'in tek kamil insan olmasıdır. Öteki bütün insanlar Hazreti Peygamber'e vekil olarak kemale erebilir. İnsanın ferdiyet makamına ulaşması ise ahlaki yetkinliğe ermesiyle mümkündür. Başka bir ifadeyle Allah'a imanın gerektirdiği ahlaki olgunluk derecesine ulaşan insan gerçek bir insan yani fert haline gelir. Bu anlamda Allah'ın fert olduğunu ancak ferdiyet makamına ulaşan kimse anlayabilir. Onun söyleyeceği de "Rabbim, senin ferdiyetini akıllar takdir edemedi" olacaktır hiç kuşkusuz. El-Cami ise El-Fert ve El-Vahid'i tefsir eden bir isimdir. El-Cami birleştiren, toplayan anlamına gelir. Burada dikkati çeken husus toplamın bir birlik türü olmasıdır. Allah El-Cami yani bütün niteliklerin mecmuuyla birlikte birdir. Aynı zamanda cem, zıt niteliklere bir arada sahip olmak demektir. Bu yönüyle El-Cami ismindeki toplayıcılık özelliği, Allah'ın lafzai celalini izah ederken değindiğimiz hususları hatırlatır. Burada ferdiyet ve cem arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından,

Kevni cami, birleştirici, toplayıcı varlık kavramını yeniden ele almak gerekir. Kevni cami insan demektir. Sufi metafizikçilere göre insanı insan kılan şey kevni cami olmasıdır. Bunun anlamı varlıktaki bütün hakikatlerin ilkece insanda bulunmasıdır. Bu durumda kevni cami, el cami ve el fert olan Allah'ı anlayabilecek ve ona ibadet edebilecek yegane varlıktır. Es-Samet, yukarıdaki isimlerle birlikte anılması gereken diğer bir isimdir. Es-Samet, ihtiyaç ve sıkıntı hallerinde kendisine başvurulan ve yönelinen dayanak demektir. Allah Samet'tir, çünkü hiçbir şey yoktur ki hazineleri onun katında olmasın. Her şey onun elindeyse sadece ona yönelmek gerekir. Es-Samet bu anlamıyla El-Gani ismiyle yakın anlamlıdır. Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisini anlatırken "O Samet'tir" ayetinden sonra "doğmadı ve kimse onu doğurmadı" buyurmuştur. Her iki ayet arasındaki birliği ifade etmeleri bakımından bir irtibat vardır. Allah Samet'tir çünkü kimseye muhtaç değildir. Aksine her şey varlığında ona muhtaçtır. Allah'ın varlığı kendindedir ve hatta Allah varlığın ta kendisidir. Bununla birlikte hiç kimse sonradan bu nitelikte kendisine ortak olmamıştır. Bu durum doğurmadı ayetinde ifade edilir. Allah birisini doğurmuş olsaydı, nitelikte kendisine benzeyecek, o da kadim olacaktı. Halbuki Allah kimseyi doğurmadı. Fakat herkesi O yarattı. Bu itibarla kadim dinlerin tanrılarla ilgili kullandıkları doğurmak tabirini İslam kategorik olarak reddetmiştir. Bunun sebebi doğurma kelimesinin içerdiği biyolojik anlam değildir. Bunun ötesinde doğanla doğuran arasındaki seviye birliğidir. Allah birisini doğurursa, mitolojilerde görüleceği üzere insanlar böyle bir teolojiyi anlatmak üzere mutlaka başka kelimeler kullanacaktı. O zaman doğan kendisiyle aynı nitelikte olacak ve mesela muhtaç olmayacaktı. Halbuki Allah Samet'tir, yani tek dayanak O'dur. Ondan başka dayanak olmadığı gibi onun için bir ihtiyaç veya dayanak da yoktur. Dolayısıyla Allah işlerde başvurulan ve her daim iltica edilen Es-Samet'tir.

Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Tevbe Suresi 18, Nahl Suresi 125 ve Fussilet Suresi 33 ila 34. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da

0: en iyi bilendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Egzon İbrahim'i. Furkan Suresi 61-70. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat arttırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötü

0: kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, hayata, insana saygı ve insan haklarına tecavüzle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Furkan Suresi 63 ila 68. ayetler.
3: Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der, geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.
1: İsra Suresi 33. ayet.
4: Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da kısas yoluyla öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Fatır Suresi 1-7. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer

0: üçer dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yetendir. Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası. Hud Suresi 47. ayet.
3: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kılıç. Araf Suresi 26 ila 31. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar diye onları insanlara verdik. Ey Ademoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır. Çirkin bir iş işledikleri vakit biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, şüphesiz Allah çirkin işleri emretmez.

0: Siz bilmediğiniz şeyleri Allah'ın üzerine mi atıyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Allah bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık layık oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Ey Ademoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının, güzel ve temiz giyinin. Yiyin için fakat ısraf etmeyin. Çünkü O, ısraf edenleri sevmez. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çiçek. Zümer Suresi 17-21. Ayetler.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Hakkında azap sözü, hükmü gerçekleşenler hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın? Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için cennette üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Görmedin mi? Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çerçöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an en doğru bilgidir.
3: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Hümeze Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Medineliler arasında darb-ı mesel olmuştu Erva bin Üveys. Onlar birine beddua edecekleri zaman Allah Erva'yı âmâ ettiği gibi seni de âmâ etsin derlerdi. Erva bir gün evinin arazisinin bir kısmına tecavüz ettiğini iddia ettiği Said bin Zeyd'i Muaviye döneminde Medine valisi olan Mervan bin Hakem'e dava etmişti. Said bin Zeyd onun bu suçlamasına karşı Resulullah'ın sözünü işittikten sonra ben onun arazisini işgal edeceğim öyle mi diyerek kendisini savundu. Kendisine peygamberden ne duydun diye sorulunca Said Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa kıyamet günü o arazi 7 kat yerin dibine kadar o adamın boynuna dolanır buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan da bundan sonra senden başka bir delil istemiyorum dedi. Sonra Said, ey Allah'ım, eğer bu kadın yalan söylüyorsa onun gözünü kör et ve onu o arazisinde öldür diye beddua etti. Rivayetlere göre kadın ölmeden önce kör oldu. Kör haliyle duvarlara tutunarak dolaşırken bana Said bin Zeyd'in bedduası dokundu diyordu. Sonra kendi arazisinde dolaşırken bir kuyuya düştü ve bu kuyu onun mezarı oldu.

0: Buna benzer başka bir olay da Hazreti Ayşe, Abdurrahman bin Avf'ın oğlu Ebu Seleme'ye Resulullah'ın başkasının arazisini haksızlıkla ele geçirmekle ilgili uyarısını hatırlatır. Buna göre Ebu Seleme ile bazı kişiler arasında bir arazi konusunda husumet vardı. Ebu Seleme durumu Hazreti Ayşe'ye gidip anlattığında Hazreti Ayşe ona şu tavsiyede bulundu. Ey Ebu Seleme, sen buradan sakın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir karış kadar toprak için zulmederse kıyamet gününde 7 kat toprak onun boynuna dolanır buyurmuştu. Söz konusu şahıslar arasında gerçekleşen davayla İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren kişilere mülkiyet hakkının tanındığı apaçık ortadadır. Hatta hakkı gasp edilen şahısların hak arama mücadelesi özel mülkiyetin hukuki olarak koruma altına alındığını da göstermektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına özel mülkiyetin dokunulmaz olduğunu anlatırken herkesin kendisine ait mülkü olabileceğini ilan etmektedir. Sahabeden Kays bin Asım'ın ölmeden önce oğullarına yaptığı vasiyet de Müslümanlara bu konuda yol gösterir niteliktedir. Siz iyilik yapmak için mal kazanın. Çünkü mal iyi kimse için şeref sebebidir ve onun sayesinde namerde muhtaç olunmaz. Her şeyden evvel mülkiyet, dinimizin izin verdiği çalışma, miras ve ticaret gibi meşru bir yoldan elde edilmiş olmalıdır. Sonradan emek harcanarak kazanılan şeylerde olduğu üzere miras gibi doğuştan gelen bir takım haklara sahip olmak da Müslümanlar için meşrudur ve dokunulmaz olarak kabul edilmiştir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında hastalanan Sa'd bin Ebu Vakkas'ı ziyaret esnasında yaptığı tavsiye, miras yoluyla kazanılan mülkiyetin meşruluğunu gösterir. Buna göre Sa'd, bir tek kızından başka kendisine varis olacak kimse olmadığını, bu nedenle malının çoğunu sadaka olarak dağıtmak istediğini söyler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse, varislerini zengin bırakman, insanlara el açan fakirler olarak bırakmandan daha iyidir. Allah'ın rızasını kazanmak için vereceğin her nafaka, hatta hanımının ağzına koyduğun her lokma sana sevap kazandırır, buyurarak Sa'd'ı bu konuda fikrinden vazgeçirir ve sahip olduğu malın kendinden sonra mirasçılarının tasarrufuna geçeceğini açıklar. Mirasla ilgili ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah, bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir gibi ayetlerde mirasla elde edilen mülkiyetin meşru kabul edildiğini göstermektedir.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

0: Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ahzab Suresi 49 ila 52. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan, cinsel ilişkide bulunmadan kendilerini boşadığınızda onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkı yoktur. Bu durumda onlara mut'a verin ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın. Ey peygamber! Biz sana mihirlerini verdiğin eşlerini Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca diğer müminlere değil de sana has olmak üzere mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan, peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadını da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Bunlardan hanımlarından dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah kalplerinizdekileri bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bundan sonra güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah her şeyi gözetleyendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, Hakk'a giden yolda en vefalı dosttur. Vav Radyo.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Fussilet Suresi 37 ila 44. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahim olan Allah'ın adıyla. Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar, melekler, gece gündüz hiç usanmadan onu tesbih ederler. Allah'ın varlığının delillerinden biri de şudur: sen yeryüzünü boynu bükük kupkuru görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır. Şüphesiz ki onu dirilten elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o her şeye gücü hakkıyla yetendir. Ayetlerimiz konusunda yalanlama amacıyla doğruluktan sapanlar bize gizli kalmaz. O halde kıyamet gününde ateşe atılan mı yoksa güven içinde gelen kimse mi daha iyidir? Dilediğinizi yapın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını göreceklerdir. Şüphesiz o çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Sana ancak senden önceki peygamberlere söylenenler söylenmektedir. Hiç şüphesiz senin Rabbin hem bağışlama sahibidir hem de elem dolu bir azap sahibidir. Eğer biz onu başka dilde bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka onun ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi derlerdi? De ki, o inananlar için bir hidayet ve şifadır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. Sanki onlara uzak bir yerden sesleniliyor da anlayamıyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır: abdestli olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler ve onların özelliklerinden şöyle bahsedilmektedir:
5: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 62.
3: Şüphesiz inananlar Müslümanlarla Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için

0: Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir.
1: Bakara Suresi 111.
2: Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, iddianızı ispat edecek delilinizi getirin.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. İbrahim Suresi 1-4. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline! Dünya hayatını ahirete tercih edenler, insanları Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Zilzal Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı,

0: ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Zuhruf Suresi 36 ila 45. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostudur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar. Sonunda bize geldiğinde arkadaşına keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı. Ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara bu temenniniz bugün size asla fayda vermez. Çünkü zulmettiniz. Hepiniz azapta ortaksınız denir. Sağırlara sen mi duyuracaksın? Yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin? Ya biz seni bu dünyadan alır götürürüz de onlardan intikam alırız? Yahut da onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki bizim onlara gücümüz yeter. Öyleyse sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeresin. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Rahman'dan başka kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları kaynak eserlerinden Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 19.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Bakara Suresi 153 ila 163.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açık.

0: Anlamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Azim olan Allah.
1: Love Radio her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Kur'an, kölenin haklarını ve onurunu

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin ilk yıllarında İslam'ı kabul edenler, Mekkeli müşrikler tarafından türlü baskı ve işkencelere maruz kalıyorlardı. Müslüman olan kişi, şayet köle ve cariye ise, işkencenin boyutu daha dayanılmaz oluyordu. Nitekim anne ve babası Habeşli esirlerden olan Bilal, Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. Ümeyye, güneşin tüm sıcaklığının hissedildiği öğle vaktinde Bilal'i yüzüstü veya sırtüstü kızgın kumluklara atıyordu. Kaya parçalarını Bilal'in göğsünün üzerine koyduruyor ve şöyle sesleniyordu: "Muhammed'i inkar edip Lat ve Uzza'ya tapıncaya veya ölünceye kadar böyle kalacaksın." O, bu işkenceler altındayken bile "Ehad, Allah tektir" diyordu. İşkenceler altındaki Bilal'in yanından geçen Hazreti Ebu Bekir, onu Ümeyye'den satın alarak hürriyetine kavuşturdu. Yine Hazreti Ebu Bekir, Müslüman oldukları için işkence edilen 7 köle ve cariyeyi de özgürlüğüne kavuşturdu. Ebu Cehil ve Mahzum oğulları kabilesi de köle ve cariyelere yaptıkları zulümleriyle bilinmekteydi. Yasir ailesine ve Müslüman olan kölelere her türlü insanlık dışı muameleyi reva görmüşlerdi. Ammara, babası Yasir'e ve Ebu Cehil'in cariyesi olan annesi Sümeyye'ye Mekke kumluklarında işkence ediyorlardı. Onlar bu haldeyken Resulullah yanlarına uğrayarak kendilerini şöyle teselli ediyordu: "Ey Yasir ailesi, sabredin. Buluşma yeriniz cennettir." Nihayet Ammar'ın anne ve babası bu işkenceler altında İslam'ın ilk şehitleri olma şerefine nail oldular. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sadakalar, zekat gelirleri ancak şunlar içindir: yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur: Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmekte.

0: Tarihte bütün medeniyetlerde kölelik kurumu farklı şekillerde varlık göstermiştir. Bu duruma dair tarihi bilgileri Kur'an'da da bulmak mümkündür. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan Hazreti Yusuf, oradan geçen bir kervan tarafından çıkarılır. Çocuk yaştaki Hazreti Yusuf köle olarak Mısır Azizi tarafından karısı için satın alınır. Bu durum Kur'an'da şöyle anlatılır. Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına ona değer ver ve güzel bak. Umulur ki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz dedi. Yusuf'tan sonra onun soyu olan İsrailoğulları da yüzyıllarca firavunlar tarafından çeşitli haksızlıklara ve sömürülere maruz bırakılarak köleleştirilir. Nitekim Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun'a firavun ve halkının ileri gelenleri kibirle karşılık verirler. Her iki kardeşin mensup olduğu kavmin köleleştirilmiş olmasını gerekçe göstererek şöyle derler. Soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Firavun'un İsrailoğullarını kendisine kul köle yaptığını Firavun'la Hazreti Musa arasında geçen konuşmada açıkça göstermektedir. Buna göre tebliğ için huzuruna çıktıklarında Firavun Hazreti Musa'ya "Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin" der. Hazreti Musa da geçen zaman içinde olup bitenlere kısaca temas ettikten sonra "O nimet diye başıma kalktığın şeye gelince, o da İsrailoğullarını kendine kul köle etmenden ibarettir" diye karşılık verir. Kur'an'da kölelik ve cariyelik hoş görülen bir şey olmamakla birlikte toplumda öteden beri varlığını sürdüren bir gerçeklik olarak görülmüştür. Dolayısıyla buna dair adalet ilkesi üzerine kurulan bir hukuk ortaya konması, böylece düzeltilip iyileştirilmesi yoluna gidilmiştir. O günün dünyasında olduğu gibi Mekke toplumunda da köleliğin varlığı tartışmasızdır. Nitekim Kur'an-ı Hakim Mekke toplumunun şirk anlayışını daha çok aşina oldukları köle-efendi ilişkisi üzerinden eleştirmektedir. Müşriklerin şirk anlayışının eleştirildiği ayetlerde "Allah örnek veriyor" ifadesiyle tevhid şirk karşılaştırması yapılmaktadır. Şu örnekte olduğu gibi. Bir adam var ki onun birbiriyle ihtilaflı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Bir adam da var ki bir tek kişiye bağlıdır. Şimdi bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Fakat çoğu bunu anlamamaktadır. Burada mevcut durum şirkin mantıksızlığına örnek olarak verilir. Bir başka ayette Allah'a ortak koşulmasının tutarsızlığı şöyle dile getirilmektedir. Allah kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakiler, kölelerle paylaşıp da onları bu hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Bu ayette insanlara şöyle bir mesaj verilmektedir. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerinizi Allah'ın verdiği mallarınıza ortak kılmaya yanaşmıyorsunuz. O halde Allah'ın kullarını Allah'ın mülkünde ona nasıl ortak kılarsınız? Kendiniz için razı olmadığınız şeylere Allah için nasıl razı olursunuz? Böyle yapmakla Allah'ın nimetlerini inkar etmiş olursunuz. Müşrik akıl birçok sözde ilah arasında şüphe ve gelgitler içindedir. İlahların çokluğu ve isteklerinin farklı olması tapan açısından bir sıkıntı oluşturmaktadır. Bu durum bir kölenin birden çok efendisinin olması gibidir. Müminse tek efendisi olan bir köle gibidir. Kalbi bir yere bağlı, efendisinin isteklerini bilen ve kendi sorumluluklarının farkında olan kişidir. Yine Yüce Allah, hür ve köle arasındaki ilişki üzerinden kendisi ve kulları arasındaki ilişkiyi anlatmaktadır. O, bu benzetmeyle kendi mülküne başka hiçbir varlığın ortak olamayacağını belirtir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor.
1: Elinizin

altında bulunan hizmetçileriniz arasında size verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanacak kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Toplumsal hayata döndüğümüzde ise Kur'an'da kölenin ailenin fertlerinden biri gibi kabul edildiğini görürüz. Bu nedenle ailede gözetilmesi gereken yol yordam hususunda onlar da muhatap alınmıştır. Nitekim bu durum ayette şöyle ifade edilir. Ey iman edenler! Elinizin altında bulunan köleleriniz ve içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza girecekleri zaman sizden üç vakitte izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken, elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında izinsiz girme konusunda ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Bir başka ayette mahremiyet açısından kişiye en yakın aile fertleri içerisinde ailenin köleleri de sayılır. Burada onlardan sahip olduklarınız şeklinde bahsedilir. Yine Allah Resulü'nün eşleri bağlamında konuya şöyle değinilir. Peygamber hanımlarına babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sahip bulundukları köleleri hakkında perdesiz görüşmede bir günah yoktur. Allah'a itaatsizlikten sakının. Kuşkusuz Allah her şeye tanıktır. Görüldüğü gibi söz konusu ayetlerde köle ve cariyeler birinci dereceden akrabalar kategorisinde değerlendirilmiştir. İslam'a göre kadın olsun erkek olsun, cinsel ihtiyaçlarda temel hüküm eşiyle yetinmektir. Bunun dışındaki her türlü ilişki zinadır ve kesin şekilde yasaklanmıştır. Kur'an, insanlık onuruyla bağdaşmayan kölelik ve cariyelik uygulamasını zaman içerisinde tamamen kaldırmaya yönelik tedbirler getirmiştir. Ancak Kur'an'ın geldiği dönemde köleliğin yerleşik ve köklü bir uygulama olması sebebiyle belli kurallar getirilmek suretiyle cariyelerle efendileri arasında da cinsel hayat meşru kılınmıştır. Buna göre erkekle cariyesi arasındaki mahremiyet ilişkisi eşler arasındaki ilişki gibidir. Nitekim kurtuluşa eren müminler anlatılırken ayette şöyle buyrulur. Onlar iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olan cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Efendisinin çocuğu olan cariye satılamaz ve efendisinin ölümünden sonra hürriyetine kavuşur. Üzerinde durulması gereken diğer önemli bir konu da köle ve cariyelerin evlendirilmesi meselesidir. Kur'an bu sorumluluğu köle ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin ifadesiyle onların sahiplerine yüklemiştir. Tarih boyunca toplumlarda köle ve cariyenin sosyal statüsü her zaman hür insandan daha düşük görülmüştür. Bu nedenle hür bir erkeğin bir kadın köleyle evlenmesi hoş karşılanmamıştır. Ancak Kur'an, sosyal statü farklılığından kaynaklanan evlilik problemini çözmeye yönelik bir adım atmıştır. Şöyle ki, maddi imkanı hür bir kadınla evlenmeye yetmeyenleri köle bir kadınla evlenmeye özendirmiştir. Böylece kölelere kendileriyle evlenilerek yuva kurulabilecek birey statüsü kazandırılmıştır. Konu ayette şu şekilde anlatılmaktadır. İçinizden mümin ve hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan mümin cariye kızlarınızdan alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Birbirinizden türüyüp gelmektesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri, gizli dost tutmamaları şartıyla ve ailelerinin de izniyle onları nikahlayıp alın. Mehirlerini de adete uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı gerekir. Bu, cariye ile evlenmek, içinizden

Günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Kur'an'a göre insanı Allah Teala katında değerli hale getiren toplum içindeki konumu değil, ona olan imanı ve bağlılığıdır. Bu nedenle imanlı bir köle ve cariye, hür bir müşrikten daha hayırlıdır. Kur'an, evlilikte nesep ve soyluluğun değil, köle dahi olsa müminliğin dikkate alınmasını emreder. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik olan hür bir kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik olan hür bir kişiden daha iyidir. Çünkü onlar insanları ateşe çağırırlar. Allah ise izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. İndi ortamdaki olayla bağlantısı kurulduğunda bu ayetin manasının daha da somutlaştığı görülür. Şöyle ki ashab-ı kiramdan Abdullah bin Revaha'nın siyahi bir cariyesi vardı. Bir gün cariyesini kızıp yüzünü tokatladı. Daha sonra ise bu yaptığından dolayı çok üzüldü ve haksızlık etmiş olmaktan korktu. Olup biteni peygamberimize anlatmaya gitti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'a cariyenin kim olduğunu sordu. O da ey Allah Resulü, güzelce abdestini alan, namazını kılan, Allah'tan başka ilahın olmadığına ve senin de Allah Resulü olduğuna şahitlik eden biri diye cevap verdi. Hazreti Peygamber de o mümin bir cariyedir ey Abdullah buyurdu. Bunun üzerine Abdullah bin Revaha, seni hakla gönderene yemin olsun ki onu azat ettim. Onunla evleniyorum dedi. Fakat çevresindekilerden bazıları onun cariyesiyle evlenmesini ayıpladı. Onlar müşrik de olsa soylu biriyle evlenmesini istiyorlardı. İşte bu olay üzerine söz konusu ayet indi. Kur'an daha birçok açıdan köle ve cariyelerin haklarını korumuştur. Yüce Allah, iyilikte bulunulması gereken insanlar arasında köleleri de şöyle anmaktadır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunan kölelere iyi davranın. Allah, kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Diğer bir ayette ise erdemliliğin maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara ve kölelere harcamak olduğu vurgulanmıştır. Bu durum, efendisiyle mukatebe, özgürlük anlaşması yapan kölelerin ihtiyaç duyduğu miktarı temin etmesine yöneliktir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığında bile ümmetini namaza önem vermeleri ve ellerinin altında bulunanlara iyi davranmaları hususunda uyarmıştır. Kur'an, cariyelerin zinaya zorlanmasını yasaklamıştır. Cahiliye döneminde bazıları para kazanmak için cariyelerini zinaya mecbur bırakıyorlardı. İslami dönemde de Abdullah bin Selul ve münafıklardan bazıları cariyelerini zinaya zorluyorlardı. Cariyelerin bundan Hazreti Peygamber'i haberdar edip ona şikayette bulunması üzerine şu ayet inmiştir. Namuslu yaşamak isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilinsin ki Allah, zorlanmaları sebebiyle onları çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Böylece onların fuhşa zorlanmayacakları ve baskı altında kalmalarından dolayı yasaktan önce yaptıkları için Allah'ın onları bağışlayacağı ifade edilmiştir. Allah Teala köle azat etmenin zor ama erdemli bir hareket olduğunu soru cevap ve örneklendirme yoluyla şu şekilde bildirmiştir. Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Ayette geçen akabe, sarp yol, yokuş kelimesine bazı anlamlar verilmiştir. Bunlardan biri, dünyada bu sarp yolu aşma iradesi göstermeyenlerin
cehennemde ceza olarak karşılaşacak.

Ya bir dağ veya cehennemde 70 derece aşağıda bir yer olduğudur. Dolayısıyla o cehennem yerinden kurtulmanın yollarından biri de köle azat etmektir. Yüce kitabımız Kur'an, köle azat etmeyi ısrarla tavsiye etmiş, pek çok şekilde de mecbur tutmuştur. Dinin haram kıldığı şeyleri yapan Müslümanlara kefaret olarak köle azat etmeyi zorunlu kılmıştır. Mesela yalan yere yemin etmenin kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir şeklindedir. Yine köle azadının zorunlu kılındığı durumlardan biri de Kur'an'da şu şekilde ifade edilmiştir. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlarsa o başka. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Cahiliye döneminde kişi karısına "Sen bana annemin sırtı gibisin" diyerek onu kendisine haram kılardı. Zihar. Bu davranış kadına haksızlığa ve zulme yol açan en ağır boşama şekillerinden biriydi. İslam, kadının mağduriyetini dikkate alarak bu uygulamayı kınadı ve ceza olarak köle azadını koydu. Buna gücü yetmeyenin aralıksız 2 ay oruç tutması veya 60 fakiri doyurması zorunlu hale getirildi. Karılarına zihar yapıp da sonra dediklerinden dönenlerin eşleriyle temas etmeden önce bir köle azat etmeleri gerekir. Görüldüğü gibi cezanın birinci sırasında köle azadı yer almıştır. Bu durum, İslam'ın toplumsal bir mesele haline gelen kölelerin hürriyetlerine kavuşmasına verdiği önemin bir göstergesidir. Köle ve cariyelerin hürriyetlerine kavuşmasını sağlayan yollardan biri de mukatebe, özgürlük anlaşması yoludur. Kölenin kendi özgürlüğünü kazanabilecek yeterlilikte olması halinde, efendisinin bunu kabul etmeme hakkı yoktur. Ayette mukatebe yapmak isteyen köle ve cariyelerin tekliflerinin kabul edilmesi emredilmektedir. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. İbni Abbas ve birçok tabiun ulemasından aktarılan bilgiye göre burada zorunluluk, vücubiyet vardır. Taberi'nin tercihi de bu doğrultudadır. Çünkü emir formundaki bir lafız istisnai durumlar dışında farz manası taşır. Zekat mallarının sarf edileceği 8 kalemden biri de köle azat etmektir. Sadakalar, zekat gelirleri ancak şunlar içindir. Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Görüldüğü gibi zekat fonunun harcanacağı 8 kalemden biri boyunduruk altına alınmış kölelere ayrılmıştır. Bu uygulama aynı zamanda devlet eliyle zorunlu olarak mevcut kölelerin hürriyetine kavuşturulmasını sağlamaktadır. Bireysel olarak da her bir Müslümanın zekatını bu amaçla vermesi mümkündür. Tutsakların özgürlüklerine zekat yoluyla kavuşturulmasının 3 farklı şekilde olabileceği ifade edilmiştir. Birincisi, efendisiyle belli bir miktar üzerine özgürlük sözleşmesi, mukatebe yapan kölelere yardım etmektir. İkincisi, esir düşen Müslümanların fidyelerini vermek suretiyle onları köleleşmekten kurtarmaktır. Üçüncüsü ise, şiddet altında olan Müslüman köleyi sahibinden satın alıp azat ederek hürriyetine kavuşturmaktır. İslam'ın getirdiği kaidelerle köle ve cariyeler daha adil ve hukuki bir statüye kavuşmuştur. Bu şekilde haksızlığa yol açan ve onların hakir görülmelerine sebep olan uygulamaların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Köleler neredeyse hür kişilerle eşit haklara sahip şahsiyetler olarak kabul edilmişlerdir. Mağrur bin Süveyd'den rivayet edilen şu olay, İslam'ın kölelere verdiği değerin somut örneklerinden biridir.
Reveze denilen yerde Ebu Zer el-Gıfari

Sarıya uğradık. Onun üzerinde tek parça çizgili bir örtü vardı. Kölesinin üzerinde de aynısı vardı. Biz, Ebu Zer, bu iki örtüyü bir araya getirseydin senin için bir kat elbise olurdu. Kölene de bir başka elbise verseydin dedik. Bunun üzerine Ebu Zer radıyallahu anh başından geçen şu olayı anlattı. Benimle bir din kardeşim, Bilal-i Habeşi'yi kastediyor, arasında sözlü bir tartışma olmuştu. Annesi siyahi olan bu kardeşime hakaret ederek onu annesi yüzünden ayıpladım. Bunun üzerine o beni Hazreti Peygamber'e şikayet etti. Hazreti Peygamber'le karşılaştığımda bana Ebu Zer, demek sen hala kendisinde cahiliye ahlakından izler bulunan bir kimsesin dedi. Ben de dedim ki ya Resulallah, kim bir başkasına söverse o da onun anne babasına söver. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, o zaman sen hala kendisinde cahiliye ahlakından izler bulunan bir kimsesin. Onlar, köleler, sizin din kardeşinizdir. Allah onları size emanet etmiştir. Bu nedenle kölelerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Onlara güçlerini aşan şeyleri yüklemeyin. Eğer yüklerseniz de onlara yardım edin. Her insan hür doğar. Ancak tarih boyunca bir insanın hürriyetini elinden almaya ve onu köleleştirip iş gücü olarak kullanmaya yönelik uygulamalar maalesef daima var olmuştur. İslam dini, yeryüzü halklarının geçmişinde var olan kölelik kurumunu sonlandırmaya yönelik ısrarlı teşviklerde bulunmuş ve bu kurumu insani olduğu kadar hukuki ve ahlaki bir zemine taşıyacak ilkeler getirmiştir. Kölelerin hürriyetlerine kavuşturulmasını her fırsatta gündeme taşıyarak bunu müminlere neredeyse emir derecesinde tavsiye etmiştir. Bu bağlamda şer'i hükümlerde işlenen suça verilecek zorunlu cezalardan biri çoğunlukla kölenin hürriyetine kavuşturulması olmuştur. Zekat gibi bir ibadetin yerine getirilme alanlarından birine dahi köle azadı konulmuştur. Konuyla ilgili ayetlerin böyle bir hedefi olduğu anlaşılmaktadır. Kur'an'ın hiçbir ayetinde köleleştiriniz şeklinde bir ifade veya köleleştirmeyi teşvik edici bir mesaj bulmak mümkün değildir. Tarih boyunca diğer medeniyetler tarafından kölelik en katı biçimde uygulanırken, İslam bu konuda insanın onurunu korumayı hedefleyen, hukuka, kardeşlik, şefkat ve merhamete dayanan bir duruş sergilemiştir.

0: Radio. Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok ayette zikretmiş, Hazreti Muhammed'in elçi olarak gönderilişi, beşer oluşu, alemlere rahmet oluşu, bütün insanlara gönderilişi, zorba olmayışı, en üstün ahlaka sahip oluşu, ıslahçı oluşu, müminlere öz canlarından daha yakın oluşu, tebliğ görevini adaletle yapması, Hazreti Peygamber'e saygının önemi, sözünün vahiy olduğu, tevazu sahibi olduğu, ümmetine düşkünlüğü gibi pek çok hususu ayetlerinde beyan etmiştir.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Ahzab suresi 21. ayet.
2: Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.
0: Fatır suresi 19-26. ayetler.
3: Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık

0: bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
1: Fetih Suresi 10. Ayet.
2: Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir.
1: Tahrim Suresi 9. Ayet.
3: Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Hucurat Suresi 11-18. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Çünkü iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz yaptıklarınızdan hiçbir şey eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 151. ayet.
3: Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
2: Taha suresi 25 ila 28. ayetler.
4: Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Muhittin Can. Nur Suresi 21 ila 26. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ufkumuzu genişletecek bir program. Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Her pazartesi saat 20.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Hicr Suresi 45 ila 60. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkartılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgiyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler. O da doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Korkma dediler. Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. İbrahim, üzerime yaş

0: aşçılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz, öyle mi? Peki, çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz? Dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kaplanlardan olma, dediler. Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser, dedi. Ey elçiler, göreviniz nedir, diye sordu. Dediler ki, aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek, onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç, biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari.
3: Efendim Vav Radyo'dan Düşünce Hayat programından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bendeniz Ekrem Demirli. Programımıza önce İmam Buhari'nin Sahih Buhari'si ile başlıyoruz. Kitab-ı İden, yani bayram namazı bahislerine gelmiştik. 6. babdaydık. Bayram namazı için minbersiz olarak, yani sahra namazgahına çıkış şeyi, yani bir minber yok ortada. Şimdi diyor ki Ebu Said Huri'den geliyor. Resulullah diyor, Ramazan bayramı günü ile Kurban bayramı gününde namazgaha, yani musallaya çıkardı. İlk başladığı şey namaz olurdu. Sonra namazdan çıkar, cemaat saflarında duruyorken, yani öyle ayağa kalkar, onlara yönelerek kendilerine vaaz eder, tavsiyede bulunur ve emirler verirdi. Hatta o sırada bir askeri birlik göndermek isterse gönderir, yahut başka bir şeyin yapılmasını emredecek olursa emreder ve ondan sonra namazgahtan Medine'ye dönerdi. Ebu Said şöyle dedi, insanlar şimdi burada, yani normal, hani minberde olması gerekmiyor, bu hutbenin yani olması gerekmiyor, bunu söylemiş oldu. İnsanlar diyor sünnete uygun olarak hep böyle yapıp dururlar ki nihayet ya bir kurban bayramında veya bir namazlı bayram gününde Mervan İbni Hakem ile birlikte namazgaha çıktım. O zaman Mervan Medine emiriydi. Namazgaha geldiğimizde bir de baktım ki orada Kesip İbni Sad'ın bina ettiği bir minber var. Bir de gördüm ki Mervan namazı kıldırmadan evvel o minberin üzerine yükselmeye davranıyor. Ben hemen mani olmak için elbisesinden yakalayıp çektim. O da beni çekti. Nihayet o benden kurtulup minbere çıktı ve namazdan evvel hutbe irad etti. Ben ona vallahi siz Resul'ün sünnetini değiştirmiş oldunuz dedim. Şimdi bu Mervan tabii şey, yani hani çok eleştirilen birisi. Resulullah sünnetini değiştirdi. Ya Ebu Said, senin o bildiğin şey gitmiştir dedi. Ben de benim bildiğim şey bilmediğim şeyden vallahi daha hayırlıdır dedim. Bunun üzerine Mervan, namazdan sonra insanlar bizi dinlemek üzere karşımda oturmayacakları için hutbeyi namazdan evvel aldım dedi. Yani şimdi diyor ki burada peygamberimiz zamanında böyle yapılır. Yani önce hutbe okunuyordu, sonra namaz kılınıyordu. Namazdan şeyine, şimdi ben diyor bunu değiştirdim diyor. Önce konuştum diyor, sonra namazı kıldırdım diyor. Yani sünneti diyor Mervan değiştirmiş oldu. Bayram namazına yayan ve binekli gitmek, namaz hutbeden evvel ezansız ve ikametsiz kılma bahsi. Abdullah İbni Ömer şöyle diyor, Resulullah diyor Kurban bayramına ve Ramazan bayramlarında bayram namazını kıldırır, sonra namazın ardından da hutbe verirdi diyor. Peygamber Efendimiz diyor Ramazan bayramı günü namaz yerine çıktı da hutbeden evvel namaza başladı. Yani önce namaz kılırdı, sonra hutbe verdi. İbni Abbas Abdullah İbni Zübeyre biat olunduğu ilk zamanlarda ona Ramazan bayramı günü bayram namazı için ezan okunmazdı, hutbede muhakkak namazdan sonradır diye haber göndermiştir. Bu tabii Abdullah İbni Zübeyre, hani bu biat meselesi, yani Müslüman toplumun siyaseten ihtilafa düştüğü konularda İmam Buhari'nin bunları zikretmesi tabii enteresan. Yani Muaviye'yi de zikrediyor, ondan da hadis aktarıyor, bu tarz konular da zikrediyor filan. Yani öyle anlaşılıyor ki, yani bu rahatsızlıklar arasında sünnete uymama konusu da var.

Yani Müslüman Tolpan sadece böyle yani iktidar konularında ihtilafa düşmüyor. Yani Mervan mesela sünneti değiştiriyor gibi bir rivayet ortaya çıkıyor. Bu da onunla ilgili. Yani peş peşe zikredilmesinin nedeni bu olması lazım. Efendim, Peygamber Efendimiz diyor ayağa kalk. Şimdi ben diyor Cabir'den işittim, şöyle diyordu. Peygamber Efendimiz ayağa kalktı ve namaza başladı. Sonra namazın ardından insanlara hutbe verdi. Allah'ın peygamberi hutbeyi bitirince bulunduğu yüksekçe yerden indi ve kadınların yanına geldi. Bilal'in eline dayanarak kadınlara vaaz etti. Bilal ihramını açmıştı. Kadınlar olbisenin içinde sadaka atıp Allah Allah duruyorlardı. Yani böyle şeyini açmış. Bugün de imam hutbeyi bitirince kadınlar tarafına gidip onlara vaaz ve nasihatte bulunması üzerine vacip görüyor musun diye sordum. Ata, bu onlar üzerine elbette bir haktır. Bunu yapmamakla bilmem ki ellerine ne geçer. Yani illa böyle hani zorunlu olarak bu böyledir demiyorum. Onu yapmak gerekir. Yani niye terk ediyor? Yani çok güzel bir şey aslında bu. Yani niye terk ediyorsunuz ki bunu demiş oluyor. Şimdi hutbe bayram namazından sonradır diyor. Bununla ilgili bir bab. Resulullah ile Ebu Bekir, Ömer ve Osman Allah onlarla birlikte bayram namazlarına hazır bulunduğunun hepsi namaz hutbeden evvel kılarlardı. Yani demek ki bayağı bir şey olmuş. Yani önce hutbe mi verilecek? Şu an mesela yani önce namaz kılıyoruz, sonra hutbe. Ebu Bekir, Ömer her iki bayram namazları hutbeden evvel kılarlardı demiştir. İki rekat namaz kılırdı. Ondan evvel de sonra da hiçbir namaz kılmadı. Sonra yanında Bilal olduğu halde kadınların bulunduğu yere gitti. Onlara sadaka vermeyi emretti. Kadınlar da atmaya başladılar. Yani Bilal abi şeyini açmış yani. Kadın tayfesi artık halkalarını, gerdanlıklarını Bilal'in eteği içine atıyor. Bunlar yani fakirleri dağıtılmak üzere hani Bilal'e veriliyor idi yani muhtemelen. Başka bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Bir günümüzde yapacağınız ilk şey namaz kılmanızdır. Yani bugün yani bu bayram namazda. Ondan sonra evlerinize dönüp kurban kesmeniz. Her kim böyle yaparsa bizim sünnetimize uygun. Bunu daha önce okumuştuk. Sonra Ensar'dan birisi geliyor işte şöyle ben önce kestim diyor. O bu olmadı diyor. Peygamber Efendimiz ona tekrar kurbanı kestirdi. Hasan Basri de Müslümanlar bir düşman saldırısından korkuları olmadıkça bayram günü silah taşımaktan nehyolunmuştur demiştir. Yani bayram günü silah taşımamaları lazım. Eğer ortada bir düşman yoksa silah taşımamaları gerekir. Şimdi Said İbn Cübeyr şöyle demiştir. Mızrak demiri tabanımın çukuruna dokunup da ayağı üzengiye yapıştığı zaman ben İbni Ömer'in yanındaydım. Hemen deveden indim ve mızrağı ayağından çıkardım. Bu vaka Mina'da idi. Haccaca haber ulaştı da Haccac İbni Ömer'i yoklamaya geldi. Haccac, ah seni yaralayan kimdir bilseydik dedi. İbni Ömer, beni yaralayan sensin dedi. Haccac, bu nasıl söz dedi. O da silah taşınmayacak bir günde silah taşıttın ve hareme silahla girmezken oraya sen silah soktun cevabını verdi. Yani buralarda silah olmamalıydı diyor. Yine enteresan mesela bunlar da şeyle yani o dönemin siyaset veya sosyal hayatıyla ilgili enteresan eleştiriler. Yani bozulma nasıl başlıyor, kırılma nasıl başlıyor filan bunu gösteren enteresan örnekler. Yani mesela hacda silah olmamalıydı yani silah yani ayağıma battı yani sen diyor bu işi soktun oraya diyor. Haccac İbni Ömer'in yanını yoklamak için geldi. Ben de yanındaydım. Haccac o yani İbni Ömer nasıldır dedi. İbni Ömer iyidir dedi. Haccac seni kim yaraladı dedi. İbni Ömer de Haccac'a bizzat kendisini taarruz ederek beni sen silah taşımakla helal olmayan bir günde silah taşımayı emreden kimse yaraladı. Yani sen yaralamış oldun dedi. Enteresan bir hadis oldu bu yani gerçekten. Yani hac günü işte şeyde harem bölgesinde silah taşıdık diyor. 10 bayram namazında erken, bu tabi kurban bayramı ile ilgili olduğu anlaşılıyor. Erken davranma bahsi. Şu muhakkak ki biz şu saatte bayram namazını bitirmiştik demiştir. Bu bitirme vakti de kerahat vaktinin geçtiği yani nafile kılma zamandır. Yani işte 45 dakika geçiyor mesela güneş doğduktan 45 dakika geçiyor kılınıyor. Peygamber Efendimiz kurban bayramı günü bizlere hutbe veriyor ve şöyle buyurdu. Bu günümüzde yapmaya başlayacağımız ilk şey namaz kılmamızdır. Bu hadis daha önce zikredilmişti. Yani o hani sahabe ben daha önce kestim filan dediği hadis daha önce zikredilmişti. Bununla geçiyorum. Teşrik günlerinde ibadet amelinin fazileti babı. İbni Abbas Veskurillahi fiyyem maluma. Evet. Teşrik günleri burada yani kastedilen yani belli günlerde Allah'ı zikredin bu teşrik günleridir demiştir diye. İbni Abbas böyle yorumlamış hadis-i şerifi. İbni Ömer ile Ebu Hureyre 10 günler içinde yani çarşıya çıkarlar yüksek sesle tekbir alırlardı. İşten insanlar onların tekbirlerine uyup yine yüksek sesle tekbir alır. Yani demek yani böyle bir sünnet varmış yani. Muhammed bin Ali el-Bakır da nafile namazından sonra da tekbir alırdı diyor. Yani demek yani o 10 gün içerisinde

böyle tekbir getirmek filan baya mübarek bir iş. İbn Abbas'tan gelen bir rivayet Hazreti Peygamber'den aktarıyor. Peygamber Efendimiz 10 günlerinizde iyi ameller bu günlerinizden yani teşrik günlerindekinden daha faziletli değildir diyor. Sahabiler cihattan da mı dediler. Peygamber Efendimiz cihattan da. Meğer ki bir kimse Allah yolunda cihada çıkıp canını ve malını tehlikeye atar da hiçbir şeyi geri getiremez olursa. Yani bu durum müstesna diyor. Evet. Mina günlerinde ve 9. gün sabahı Arafat'ta yani bir bakıma böyle hac meselesine döndü. Çünkü yani Kurban Bayramı hacla ilgili olduğu için yani oraya döndü. Ömer İbni Hattab Mina'da kubbesinde yani küçük çadırında tekbir alırdı da mescit ahalisi bunu işitir. Onlar da tekbir alır. Efendim çarşı pazarda olanlar da tekbire başlardı ve nihayet bütün Mina tekbir sadalarıyla sarsılırdı. Yani böyle yüksek sesle tekbir getirirlerdi. İbni Ömer de o günlerde yani Mina günlerinde tekbir alır dururdu. Namazlardan sonra da yatağından da füstatından da yani otağında da oturduğu yerde de yürüdüğü yerde de o günlerin hepsine tekbir getirirdi. Ve müminlerin annesi Meymune de mahr gününde nahr yani kurban gününde tekbir alırdı. Kadınlar teşrik günlerinde Eban bin Usman'ın ve Ömer İbni Abdülaziz'in ardından erkeklerle beraber mescide tekbir getirirlerdi. Tabii biz de getiriyoruz değil mi? O teşrik günlerinde namazlardan sonra tekbir getiriyoruz. Herhalde o sünnete bu şekilde uyulmuş oluyor. Şimdi Ebu Bekir Es-Sakati şöyle aktarıyor. Ben diyor Mina'dan Arafat'a doğru yürüdüğüm sırada Enes'e telbiyenin keyfiyetinden sordum. Siz peygamber ile beraberken nasıl yapardınız dedim. Enes lebbeyk okuyan lebbeyk okur, inkar edilmezdi. Tekbir getiren tekbir getirir, inkar yani yadırganmazdı yani. Dolayısıyla bir kısmı lebbeyk derdi, bir kısmı Allahu Ekber, Allahu Ekber derdi diyor. Yani bunların ikisi de olurdu. Şimdi Ümmü Atiye diyor şöyle diyor. Biz diyor kadınlara bayram günü namazgaha çıkmamızı hatta bulundukları ev köşelerinden bakire kızların ve hayızlı kadınlara varıncaya kadar namazgaha çıkarmamız emredildi de kadınlar erkeklerin arka tarafında olurlar. Onlar tekbir getirmelerine uyup tekbir getirirler. Onların dualarıyla dua ederlerdi. Onlar bu bayram gününün bereketini ve paklığını umut ederlerdi. Yani kadınlar da katılırdı. Yani evde hatta işte yani özürlü kadınlar da yani onlar da katılırdı. Genç kızlar herkes katılırdı filan beraber dua ederlerdi filan. Yani bu tabii umumi olarak yani şeylere gözüken bir hadise. Yani daha sonra yani bu ne diyelim devlet yapısı toplum yapısı biraz daha değiştikçe kadınlar bundan engellendi. Ama esas itibariyle kadınlar da burada aktif olarak bulunuyorlardı yani. Şimdi 13. bab bayram gününde harbeye doğru namaz kılınması babı. Ramazan bayramı ve kurban bayramı günü namazgahta peygamberin önüne bir harbe yani bir şey dikildi. Ondan sonra peygamber o harbeye doğru bayram namazını kıldırdı. Yani bu biraz sütre edinme yani namazın önüne sütre koyma bahsiyle ilgili. Başka bir rivayet bayram günü imamın önünde ucu demirli yahut demirsiz kısa mızrak taşıması. Bunlar daha önce geçmişti hadisler. Peygamber diyor namazgaha önünde kısa bir mızrak taşınır halde giderdi diyor. Bu mızrak namazgahta peygamberin ön tarafına dikilirdi. Peygamber o mızrağa doğru yönelerek böylece önünden birisinin geçmesi hani engellenirdi. Şimdi Ümmü Atiye diyor bizler diyor henüz kocaya gitmemiş taze kızları perde arkasında yaşayan kadınları çıkarmamız emrolun demiş ve yine Eyüp'ten o da Hafsa'dan bu rivayet etti. Eyüp Hafsa hadisinde şunu ekledi. Eyüp yahut Hafsa taze kızlar ve perde arkasında yaşayan kadınları çıkarmamız ve hayırlı kadınlar namaz yerinden uzakça dursunlar diye. Yani hayızlı kadınlar da geliyordu ama namaz yerinde olmasınlar daha geride olsunlar deniyordu. Bu da yine hani kadınların hani o namaza o cemaate iştirak etmesiyle ilgili bir konu. Çocukların namaz kılınacak yere çıkmaları. Şimdi Süfyan-ı Sevri diyor İbn Abbas'tan işittim diyor. Bir Ramazan bayramı yahut kurban bayramı peygamberin mahiyetinde namazgaha çıktım. Peygamber bayram namazını kıldırdı. Sonra hutbe verdi. Ondan sonra da kadınların bulunduğu yerlere geldi de kadınlara vaaz etti. Onlara hatırlatmalar yaptı ve sadaka vermelerini emreyledi diyor. Şimdi bayram hutbesinin imamın insanlara yönelmesi babı. Peygamber Efendimiz diyor insanlara karşı ayakta dikilirdi dedi yani şeyde. Bu hadisi de okuyalım. Hazreti Peygamber diyor kurban bayramı günü Bakiye çıktı. İki rekat namazını kıldırdı. Sonra yüzünü bize döndürdü ve şöyle dedi. Bu günlerinizde ibadetlerinizin ilki namaza başlamanızdır. Ondan sonra diye devam ediyor. Yani evinize dönün. O daha önce okumuş olduğumuz hadis-i şerifi söylüyor. 18. bab bayram namazı kılınacak yerde. Yani ki alamet. İbni Abis aktarıyor.
İbn Abbas'tan işitmiş. Ona birisi, evet, peygamberle birlikte diyor bayram namazında

hazır bulundu mu diye sordu. O da evet bulundum dedi. Ona olan yakınlığım olmasaydı yaşımın küçüklüğünden dolayı orada bulunamayacaktım. Yani çocuk olduğum için diyor şey ama yakındım diyor. Yani ona yakın olduğum için orada bulunabildim diyor. Peygamber namaz yerine çıktı. Nihayet Kesir İbni Salit'in evinin hizasındaki alametin yani sütunun yanına geldi ve bayram namazını kıldı. Bunlar tabii henüz tabii böyle mescit, şu bu filan tam o yapıların oluşmadığı, ne diyelim hani bu geleneklerin tam teşekkül etmediği evrelerde olan hani konuşmalar. Çünkü İbn Abbas'ın hani çocukluğundan hatırlayarak aktarılması biraz bunu gösteriyor. Ondan sonra da yanında Bilal olduğu halde işte kadınların tarafına geçti filan. Bu da az önce konuştuğumuz hadisi şerif. Erkeklerin beraberinde hutbeyi işitmedikleri zaman imamın kadınlara vaaz vermesi babı. Erkeklerin beraberinde yani kadınlar işitemiyor. Peygamberimiz bir de kadınlar tarafına geçiyor. Şimdi bu yukarıdaki hadistir muhtemelen. Şimdi diyor ki Ramazan bayramı günü Peygamber Efendimiz ayağa kalkıp bayram namazını kıldırdı. Yani evvela namazı da başladı. Sonra hutbeyi okudu. Peygamber hutbeyi bitirince bulunduğu yerden indi ve kadınların yanına geldi diyor. İşte Bilal'in eline dayanarak şey yaptı. Kadınlar her bir kadın kendi gümüş halkalarını atıyor filan. Yani böyle cömertlik yapıyorlardı. Yani peygamberin konuşması üzerine onlara sadaka veriyorlardı. Kadınlar tarafına gidip diyor onlara diyor vaaz ve hatırlatmalar yapmasını diyor. İmam üzerinde bir hak görüyor musun diye sordum diyor. Ata bu onlar üzerinde elbette bir haktır diyor. Bu da böyle. 20. bab. Kadının bayramda dışa giyecek elbisesi bulunmadığı zaman nasıl yapacağı? Yani ne yapacak? Şimdi biz diyor taze kızlarımızı bayram gününde diyor namaz yerine çıkmalarına men ettik diyor. Men ederdik diyor. Basra'ya bir kadın geldi ve Halef oğulları kasrına indi. Ben de o kadının yanına geldim. O kadın kız kardeşinin kocasının peygamber ile birlikte 12 gazvede bulunduğunu, kız kardeşinin de bizzat bunlardan 6 gazvede kocasıyla beraber bulunduğunu, onun biz hastalara bakıyor ve yaralılara ilaç yapıyorduk dediğini rivayet ettikten sonra çok enteresan yani mesela bu. Sonra dedi ki kız kardeşim ya Resulullah bizden herhangi birinizin cilbabı yani örtünecek dış elbisesi olmazsa namaz yerine çıkmamasında beis var mı diye sormuş. Resulullah da diğer bir kadın arkadaşı kendi cilbabından birini ona giydirsin de bu kadın hayır meclislerinde ve müminlerin duasında hazır bulunsun buyurmuştur. Çok enteresan. Yani hani normalde hani insan aklına şey geliyor herhalde demiştir yani hani evde kalsın demiştir ama öyle olmamış. Peygamberimiz demiş ki arkadaşlarından birinden alsın ama muhakkak burada bulunsun demiş. Hafsa hayızlılar da mı dedim diyor. Evet bu hayızlı kadınlar Arafat'ta ve filan filan yerlerde hazır bulunmuyorlar mı diye cevap verdi. Yani anlaşıldığı kadarıyla İmam Buhari'nin yani rivayetleriyle veya İmam Buhari aynı zamanda burada tercih yapıyor, bir yorum yapıyor. Bu yorumlarla anlaşıldığı kadarıyla Müslüman toplumda kadın çok dışarıda. Yani camide, işte savaşta mesela yani belki ilk mesela hemşirelik hizmetlerini onlar yapıyor ve ilk geri hizmetleri onlar yapıyor falan. Yani bu buradan hareketle hakikaten bir takım yazılar yazılabilir. Yani ilk hemşirelik hizmeti gibi yani böyle şeyler yazılabilir. Evet. Şimdi Ümmü Atiye şöyle diyor. Bize namaz yerine çıkmamız, bunu daha önce okumuştuk. Başka bir hadis-i şerif 22. bab. Kurban bayramı günü namaz kılma yerinde kurban kesmek yani. İbni Ömer şöyle demiştir. Peygamber namaz kılma yerinde kurban edilecek hayvanı zeb ederdi. Yani onu orada keserdi. Yani hemen orada bir yere keserdi. Bayram hutbesi esnasında imamın ve insanların kelam etmesi ve imamın hutbe yaparken dinden herhangi bir şey sorulduğu zaman sorana cevap vermesi meselesi. Resulullah kurban bayramı günü bayram namazının ardından bize hutbe verdi. Şöyle dedi. Her bir bizim bu namazımızı kılar diye devam ediyor. Ondan sonra o hani ben daha önce kestim diyen sahabenin rivayetini aktarmış oluyor. Tekrar etmeye gerek yok. Geçelim bunu. Resulullah kurban günü bayram namazını kıldıktan sonra hutbe yaptı. Bunun üzerine Ensar'dan bir zat ya Resulullah ben bir takım komşularım vardır diye yukarıdaki hadisi tekrar ediyor. Peygamber Efendimiz tekrar kes diyor yani. Ondan sonra kurban kesme günü bayram namazını kıldırdı. Sonra her kim namaz kılmadan evvel kurban kestiyse onun yerine başka birini kurban etsin dedi. Bu da yani yine aynı hadisin tekrarı yani 3-4 kere aynı hadis burada tekrar edilmiş oldu. 24. bab. Bayram günü namaz yerinden dönerken başka yol tercih etme. Yani niye böyle bir rivayet yapıyor anlamak bilmiyorum.
Cabir'den

haber veriyor. Cabir İbni Abdullah Hazreti Peygamber diyor, bayram günü olunca diyor namaz yerine gitmek için başka yol, eve dönmek, oradan dönmek için başka yol tercih eder. Enteresan mesela. 25. bab, cemaatle bayram namazı kılmayı kaçıran kimse 2 rekat namaz kılar yani. Şimdi peygamber diyor, bugün biz Müslümanların bayramıdır dedikten sonra namazgaha gelmemiş olan kadınlar da namaz kılınırken evlerinde kalmış, şehirlerde, köylerde böyle 2 rekat namaz kılarlar demiş. Enes bin Malik de zaviye denmekle tanınan Basra'daki namazgaha 2 fersah uzaklıkta ikametgahında bulunup Basra'daki namazgaha gidemediği bir gün himayesindeki Ebu Bey'e bütün işçilerini, ehlini, evladını bir yere toplamalarını emredip onlara şehir ahalisinin namazı gibi tekbirleriyle beraber bayram namazı kıldırmıştır diyor. Böyle. Şimdi Mina günlerinde benim yanımda 2 kız, Hazreti Ayşe diyor. 2 kız def çalıp tagan ederler. Çok enteresan. Şimdi bu Mina vaktinde miydi? Yani hakikaten insan şimdi orada böyle hani yani bayramı insan hüzünle geçiriyor. Yani öyle geçirmeye hani diyelim ki insan şey yapıyor. Ama Mina günü bayağı eğlence de olabiliyor demek ki. Peygamber diyor yine geçen istatda Hazreti Peygamber diyor şu halde gördüm. Habeşliler mescitte oyun oynuyorlardı. Ben de Habeşlilere bakıyordum. Bu haldeyken peygamber beni perdeliyordu. Ömer Habeşlilerin oyunlarında men etmeye davrandı. Peygamber Ömer'e onları eminler olarak yani kendi ellerine bırak oynayın yani diye söyledi. Hazreti Ömer biraz daha şey davranıyor. Efendim bayram namazından önce ve sonra nafile namaz kılınıp kılınamayacağı. Diyor ki İbni Abbas bayram namazından önce namaz kılmayı gerek görmüş. Peygamber Efendimiz diyor bir Ramazan bayram günü namazgaha çıktı ve namazı 2 rekat namaz ve orada 2 rekat namaz kıldı. Ondan evvel de sonra da hiçbir namaz kılmadı. Yanında Bilal de vardı. Bu yukarıda zikrettiğimiz hadisi şerif idi. Efendim burada kalıyoruz. Kısa bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim okuyacağız.

0: Düşünce ve Hayatta Kur'an-ı Kerim.
1: Efendim tekrar beraberiz. Kur'an-ı Kerim'den Kaf suresini okumaya başlamış idik. Şurada da kalmıştık. Dedik ki burada çok böyle hani dinin ruhunu anlatan, dinin özelliğini anlatan çok önemli bir ayet-i kerimeler geldi. Yani insanlar ahireti inkar ediyorlar. Ölümden sonra inkar ediyorlar ve diyorlar ki hani öldük işte toprak olduk nasıl diriltileceğiz diyorlar. Şimdi Cenab-ı Hak böyle bir şey yani dünya hayatını delil göstererek aslında dünya hayatının bir şey olduğunu söylüyor. Yani bu da bir diriliştir diyor ve bunun akabinde işte gökyüzü yeryüzü buraların yapılması gökyüzü ve yeryüzü arasında yağmurun yağdırılması ve nebatların ortaya çıkması diyor. Ondan sonra diyor kezelke huruç işte dirilişte böyle olacak diyor. Bu şimdi çok önemli bir konu idi. Ondan sonra bu kez tarihe yani daha doğrusu peygamberlere atıf yapıyor. Diyor ki yani bunlar diyor yani ilk yalanlayanlar, ilk şey yapanlar bunlar değil diyor. Ve önceki peygamberlerin ümmetlerinin isimlerini tadad ediyor. İşte şu ümmet, işte Nuh kavmi, öteki vesaire falan bunlar zikrediliyor. Fakat ondan sonra çok enteresan bir yere bağlıyor. Nedir o? Şimdi diyor ki Efe ayine bil halkil evvel. Yani acaba bu İlk yaratılış ile biz yorulduk mu? Yani Allah bizi yordu mu? Yani Allah diyor ki yani biz yorulduk mu? Yani şimdi insanlar niçin hani tekrar yaratılış kabul edemiyor? Çünkü çok zor geliyor insana. Yani nasıl olacak ki? Halbuki ilk yaratılış oldu diyor. Biz bundan yorulduk mu? Yorulmadık. Dolayısıyla tekrar yaratabiliriz. Yani insan, yani Allah alemi yaratır. Yani insanı yaratır. Dolayısıyla bu bir zorluk değil demiş oluyor. Şimdi ikinci bir nokta daha önemli. O da şu. Belhum fi lebsin min halkin cedid. Şimdi bu iki şekilde yorumlanan bir ayet-i kerimedir. Yani en azından hani iki şekilde yorumlanabilecek bir ayet-i kerimedir. Birinci yorumda ayet-i kerime efendim olarak mütala ediliyor. Yani ikinci yaratılış. Yani daha doğrusu şöyle. Basu badel mevt anlamında halki cedid. Fakat yani halki cedid bundan niye kuşkuya kapılıyorlar? Yani o zaman şöyle oluyor. İlk yaratılış, ilk yaratma yoktan yaratma olduğuna göre daha doğrusu var olmadığımız bir andan, halden yaratıldığımız için bu bir kudret izharıdır, kudret delilidir, kudret zuhurudur dedik. Şimdi o zaman birinciyi yapan ikinciyi de yapar diyor. Fakat daha metafizikçi yorumlara ise bu böyle değil. Metafizikçi yorumlarda halk-ı cedid alemin her an yaratılışı anlamında kullanılır. Bu Ehl-i Sünnet'in Cevher Aras teorisiyle yani ilişkilidir. Fakat İbn Arabi bunu biraz daha ileri bir noktaya taşıyor. Şimdi alem sürekli yenileniyor. Yani bugün bile birçok insan hani bunu kullanır. Yani alem sürekli yenileniyor. Yani her an bir yenilenme içerisinde. Dolayısıyla bir tecdit var. Yani bir yenilenme var değil mi? İnsan bünyesi de yenileniyor. Doktorlar da bunu söyler, başkaları da bunu söyler filan. Dolayısıyla şimdi sürekli yani bir kez yaratılıp böyle bir statik kalmadığımıza göre ve sürekli yenilendiğimize göre tekrar yani yeniden yaratılabiliriz ortaya çıkıyor. Metafizikçiler bunu buradan tartışıyorlar ve diyorlar ki alem sürekli yenilenendir. Yani sürekli yaratılandır. O zaman sürekli yaratıldığına göre süreklilik nasıl sağlanıyor? Burada işte yukarıdaki kitabı hafize atıf yapılıyor. Yani kitabı hafiz orada levh-i mahfuz gibi ya da bilgi gibi, Allah'ın bilgisi gibi ya da aynı sabite gibi bir anlam kazanıyor. Yani aynı sabiteyle oluyor bu. Yani dolayısıyla Allah'ın bizi yaratması aynı sabiteyle yaratması anlamına geliyor. Belhum fi lebsin min halkin cedid. Yani onlar yaratılıştan kuşku içindedirler demiş oluyor. Ve lekad halaknel insane ve na'lemu ma nuvesvisu bihi nefsuhu ve nahnu ekrabu ileyhi min habli.

veri çok acayip bir ayet-i kerime. Şimdi kuşkusuz insanın halikı biziz. Yani insanı biz yarattık. Ve nâlemu mâ tüvesvisu bihi nefsuhu. Nefsinin ona neyi fısıldadığını da biz biliriz. Yani insanı biz yarattık. İnsana nefsinin neyi fısıldadığını da biz biliriz. Şimdi tabii insanı da Allah yarattı, nefsini de Allah yarattı. Bu ayet-i kerime Ela ya'lemu men halak, yani yaradan bilmez mi? Ayet-i kerimesinden atıf yapılarak okunabilir. Peki nefsi ne fısıldıyor? Nefsi bu korkuları fısıldıyor. Çünkü nefsin aklı bu kadar. Veya nefsin varlıkta tutunduğu yer burası. Yani nefsin varlık nedeni bu. Yani mesela kendi varlığını korumak, ama nefs bu şekilde, yani bu özellikle yaratılmış. Yani insanda böyle bir kademelilik yaratılmış, bir tedricilik yaratılmış. Çeşitli çeşitli akılları var, türlü türlü akılları var. Bu akıllardan bir tanesinin temel meselesi kendini korumak, kendi güdülerini korumak. Bu bize sürekli bunu vesvese veriyor. Diyor ki yani öleceğiz, gideceğiz, şöyle olacak, böyle olacak falan filan. Biz diyor bunu biliyoruz diyor. Yani dolayısıyla şimdi yani insanın neyi yaşadığını, insan hangi açmazı yaşadığını ve insanın niye peygambere itiraz ettiğini, peygambere karşı çıktığını esas itibariyle biz biliyoruz. Yani dolayısıyla yani insan bilmiyor ama biz biliyoruz. Çünkü velakut halaknal insan. Yani insanı biz yarattık. Şimdi devamında da diyor ki ve nahnu ekrabu ileyhi min hablil ve biz ona şah damarından daha yakınız. Yani vesvese veren nefsinden de biz ona yakınız. Yani bu normalde paradoksal olarak imkansız, yani anlaşılması imkansız bir ayettir bu. Çünkü yani bir şeye, o şeyin kendinden daha yakın ne olabilir? Yani filan, ama Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Yani Allah ona daha. Dolayısıyla şimdi velakat haleknel insaneyi biraz böyle uzak bir ifade gibi düşünürsek, yani Allah insanı yarattı, tamam, ama orada kalmadı. Allah insanla beraber devam, yani insanla beraberdir ve o kadar ki şah damarından insana daha yakın oldu, hani demiş oluyor. Dolayısıyla şimdi yani bu çok önemli bir konu, yani insan şah damarından daha yakın olması. İz yetelekka el mütelekki yani anil yemini ve anil şimali ka'id. İki mütelekkiyan, yani iki yazıcı ve iki kaydedici sağda ve solda oturup dururlar. Şimdi ne oldu? Aslında şah damarından daha yakınız dedi. Fakat kaydedenler melekler. Yani melekler niye kaydediyor? Yani hani Allah biliyor, melekler niye kaydediyor? İşte burada yani bu melekler meselesi yine dinde işte ortaya çıkıyor. Bunun üzerinden durmak gerekiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın şah damarımızdan daha yakın olması meleklerin varlığını ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla melekler de yani Allah'ın yarattığı varlıklar ve onlar kaydediyor. Onlar hani yazıyor, katip oluyor diyoruz. Hem sağda hem solda, yani hem hayır işleri yazan melekler hem solda günah işleri yazan melekler olmak üzere kayıt orada durucudurlar diyor. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Yani insan bir lafız söylemez ki, bir söz söylemez ki muhakkak onun yanında bir kaydedici vardır. Yani böyle onu kaydeden, hazır olan bir kaydedici vardır. Şimdi bu hani şöyle bazen düşünülüyor, özellikle daha fıkıh geleneğinden bakanlara göre. Hani lafız mesela içten geçen söz değil, yani dile getirilen, telaffuz edilen söz anlamına geliyor. Dolayısıyla şimdi hani dile getirildiğine göre, telaffuz edildiğine göre bir sözün yani günah ya da hayır olarak mütalaa edilebilmesi için dile gelmiş olması gerekiyor. Yani formel, yani fenomen hale gelmesi lazım diye mütalaa ediliyor. Bu tasavvuf kanadı biraz daha bu konuda farklı düşünür. Onlara göre böyle değil. Onlara göre yani kalbimizden geçen düşüncelerin de bir anlamı var. Çünkü birçok hayır, birçok iyilik kalbimizdedir aslında. Yani onlar hayır olarak mütalaa ediliyor. Ama mesela diyelim ki işte kibir de insan içindedir. İşte riya da insan içindedir filan. Mesela bunlar da günahtır. Dolayısıyla bunlar da bir lafızdır diye yani mütalaa ederler. Ama fıkıhçılar daha şekli davranışa, yani dışarıdan fark edilen davranışlara böyle söylüyorlar, böyle bakıyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim böyle, yani bu ayet-i kerimeyi literal okusak sanki yani fıkhın yorumuna daha yakın gibi oluyor. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدِ. Şimdi bir anda ölüm sarhoşluğu hakkı ile gelir. Yani bil hakkı, yani
caet veya hakikati getirir de olabilir. Yani caet

Evet, bir yani getirdi, yani hakikati getirdi. Yani nedir o hakikat? Yani kişiye hakkal yakın inancı getirdi filan da mesela hani böyle hani olabilir. Cahit bil hakkı veya ölümü getirdi. Yani ölüm sarhoşluğu ölümle bizi yüz yüze getirdi. Zalike ma kunte minhu, yani artık bu, yani denir ki yani bu işte kaçıp durduğun, yani yani işte bundan gitmek istiyorsun. Çünkü ölümden korkuyorsun. Ölümden uzaklaşmak istiyorsun ama işte çıkar, çıktı geldi. Yani hani ölümün hani gelmeme diye bir ihtimal yok. İşte çıktı geldi. Bu şimdi bence az önce hani konuştuğumuz konuyu açıklıyor. Yani insan esas meselesi ölüm korkusu. Yani ölüm korkusu. Onu atmaya çalışıyor. Yeryüzündeki haylazlığın nedeni de o. Yeryüzündeki hani eğlencenin, işte zevke düşkünlüğü nedeni de o. Çünkü ölümden insan kaçmaya çalışıyor ama ölümden kaçış yok. Yani gelecek yani. Yani bir şekilde ölüm insana gelecek. Buradan kaçış yok yani. Ve nufiha fissur. Zalike yevmul va'id. Şimdi sura bir üflenir. Yani ondan sonra yani sura üflemek hani bir deyim de olabilir ama böyle kabul ediliyor. Yani İsrafil yani sura bir üfler. Zalike yevmul va'id. İşte tehdit edildiğiniz hani gelecek olduğu söylenen gün bugündür. Yani dolayısıyla bir anda kıyamet gelir. Şimdi bu tabi peygamber tabi uyarıcı olmasından kaynaklanan bir şey. Peygamber uyarıyor bu şekilde. Zalike yevmul va'id. Ve ca'et kullu nefsin me'aha sa'ikun ve şehid. Herkes beraberinde bir onu götürmekle görevli, diğeri de yaptıklarından şahit olan iki melekle gelir. Ve ca'et kullu nefsin me'aha sa'ik ve şehid. Yani birisi geliyor yani seni götürüyor, diğeri de şahit. Yani bu şunu yaptı, bunu yaptı vesaire gibi. Yani herkes böyle geliyor yani. Dolayısıyla şimdi yani ölümü tabii peygamber Allah'a hesap verme üzerinden anlatıyor. Bunun üzerinden hani dile getiriyor. Legat kunte fi gafletin min haza fekeşefna anke gıtaeke febasaruke liyevm hadid. Yani gerçekten muazzam ifadeler bunlar. Bir anda diyelim ki buradan kopalım. Yani yukarıdan beri aslında bahsettiği şeyin bir hakkal yakın olduğunu düşünelim. Yani mesela sufileri nasıl yorumladıklarının, hani ayet-i kerimelere nasıl baktıklarını hakikaten insan anlıyor. Şimdi diyor ki, yani yukarıdan gelelim. Şimdi bir sekre hali gelir. Yani bir ölüm sarhoşluğu gibi böyle bir sekre gelir. Ve bu hakkı getirir. Yani hakka yakın, yakini getirir. Ondan sonra, zelke makunte minhute, yani bu kaçtığın şey buydu. Yani mahrum olduğun şey buydu. Uzağında kaldığın şey buydu diyor aslında. Yani o zaman bu şimdi biraz daha metafiziğe uygun, yani kamil bir insan için bu ayetleri yorumlayalım. Yani yukarıdan başa alalım mesela. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ dediğinde, yani olumsuz bir şeyden değil. Yani dolayısıyla nefsinde ne olup bitiyor, içinde ne, hangi kavgalar var falan filan, bunları biz biliyoruz. Çünkü şah damarından daha yakınız. Sonra şimdi burada da mesela sağımızdan solumuzdan melekler hani yazıyor, kaydediyor. Ağzımızdan, şimdi bu yani normalde mesela bir yönüyle bakarsanız çok olumsuz gibi, çok ağır bir durum gibi gözüküyor ama bir tarafıyla bakarsanız aslında çok iyi bir şey bu. Yani meleklerle iç içeyiz, yani neticede melek bu. Yani neticede Allah şah damarımızdan daha yakın filan. Sonra bu sekre hali geliyor. Cahit sekre, mevt, yani ölüm şeyi geliyor ve orada hakkal yakın, yani insan tam inanıyor. Mesela o zaman bu ölüm öncesinde de gelebilir. Yani ölmezden önce ölmek şeklinde ölüm öncesinde de gelebilir. O zaman şimdi bu insanın yani o güne kadar mahrum olduğu bir şey, yani gitmediği, yani kendisine varmadığı bir bilgi oluyor. Sonra ve nufha fi suri, yani sura bir üflenir. Yani sura üflenmek yani kişinin kıyametinin kopması, yani ölmezden önce ölmek gerçekleşti. Sura üflendi ya da suretlerimize, yani zihnimize, bilgilerimize ruh verildi. Yani tekrar bize ruh verildi. İkinci doğum gibi yani ortaya çıktık. Fi suver. Efendim zelke yevmul vaid, işte yani insana vaat edilmiş olan, yani insana geleceği söylenen gün bugündür. Çünkü insan bugünü aslında bekliyor idi. Zelke yevmul vaid. Efendim devam. Şimdi bakınız devam edelim. Ve caet kullu nefsin me'a sa'ik ve şehid. Yani her nefs çıkar gelir. Yani herkes bir çıkar gelir. Yanında şahidi de var. Yani yanında sa'ik, onu sevk eden, yönlendiren de var. Yani gelen de var. Ondan sonra şimdi şurası çok acayip. Legat kunte fi gafleti min haza. Yani bundan önce gaflet halindeydin. Yani bütün bu olan bitenden haberdar değildin.
Egad kunte fi gafleti min haza. Bundan önce bir gaflet halinde idin. Fekeşevna anke gıtaike. Yani bugün senin gözünü açtık, perdeni kaldırdık. Şimdi dolayısıyla ne oldu? Yani Kaf suresi aslında bir anda bu işte ariflerin, kamillerin seyri sülükte yaşadıkları bütün o ahvali, bütün o derin ruhani hayatı, peygamberin yaşadığı, sahabenin yaşadığı vesaire filan, yani hepsi, herkesin yaşadığı şeyi anlatan bir yoruma dönmüş oldu. Yani fekeşefne anke, yani keşif verdik size, yani münkeşif oldu, yani perdeler ortadan kalktı. Ondan sonra fekeşefne anke gıtake, örtüler ortadan kalktı. Ondan sonra febasarukel yevme hadid, yani artık basiretimiz keskin oldu, yani her şeyi olduğu hal üzere görüyoruz, yani eşya nasıldır, ne haldir, dünya nedir, hayat nedir, yani bunları görüyoruz. Şimdi benim kanaatime göre tabii biz Kur'an-ı Kerim'i okurken böyle tek anlama odaklanarak gitmememiz lazım. Yani Kur'an-ı Kerim neticede evvel emirde peygambere geliyor ve bu ayet-i kerime sanki böyle insanları azar, yani hep böyle dışarıya konuşan bir ayet-i kerime değil de peygambere geliyor, işte Hazreti Ebu Bekir'e geliyor. Yani onlar nasıl düşünüyor bunu, değil mi? Yani fekeşefna, keşif çok güzel bir kelime, çok mübarek bir kelime. Perde kalkıyor ve basar hadid oluyor. Yani basar nafiz oluyor, müessir oluyor. Yani gözümüz görür hale geliyor. Febasarukel yevm hadid. Evet, o artık bugün gözün keskindir. Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid. Bunun üzerine görevli melek, bu benim yanımda hazır der. El fiye fi cehenneme kulle keffarin anit. Yani şimdi ondan sonra diyor ki yani bütün bu inkar eden, yani kafir olan, yani inatçı, yani insanları cehenneme atınız. Şimdi benim şahsen tabi bu Kur'an-ı Kerim yorumlamada takip ettiğim gelenek, kendine mahsus hususiyetleri var. Bu hususiyetlerin bir tanesi, ayet-i kerimeleri gelen ni düşünerek, yani kaynağını düşünerek dikkate alma. Yani Cenab-ı Hakk'ın emridir, Cenab-ı Hakk'ın sözleridir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'la düşünerek Kur'an-ı Kerim'e mana vermek. İkincisi, Kur'an-ı Kerim esas itibariyle peygambere geliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı peygamberdir ve ilk muhatabı olan tarafından anlaşılarak, ilk muhatabı olan peygamber tarafından yorumlanarak Kur'an-ı Kerim anlaşılıyor. Dolayısıyla şimdi yani peygamber aslında Allah aslında peygamberin ahvalini de anlatıyor. Bu bakımdan şimdi peygamberin ahvalidir de Kur'an-ı Kerim. Üçüncü olarak şimdi Kur'an-ı Kerim Allah'ı tanıtan bir kitaptır. Yani bir esma kitabıdır, bir esma hüsna kitabıdır. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'i bir esma tefsiri olarak yani okumamız lazım. Esma tefsiri olarak yorumlamamız lazım. Yani bu da bir başka Kur'an. Şimdi böyle bir takım prensiplerle, bir takım ilkelerle yani Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalıştığımızda, anlamaya baktığımızda o zaman şimdi yani üslup değişebilir. Yani üslup farklılaşabilir. Daha farklı bir anlatıya doğru yani gidebilir. Yani bence bunun üzerine durmak lazım. Çünkü aksi halde hani Kur'an-ı Kerim'i böyle tek tarzda böyle bir ezbere şeklinde okumamak lazım. Yani en azından yani Hazreti Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'in birçok manası vardır. En azından zahiri vardır, batını vardır, haddi matlağı vardır gibi. Yani bu tarz ifadelerini de dikkate alarak hani Kur'an-ı Kerim'i okumamız gerekiyor. Şimdi burayı hani tekrar edelim şu ayet-i kerimeyi. El kıya fi cehenneme kulle keffarin anid. Mennâin lil hayri mu'teddin mürib. Evet. Şimdi bu ayet-i kerime üzerine tahmin ediyorum önümüzdeki hafta tekrar dururuz. Şimdi kimdir? Yani bu inatçı kafir kimdir yani? Bu dikkat çeken bir nitelemeyle anlatılıyor böyle bir adam. Mennâun lil hayri. Bu çok önemli bir ifadedir. Yani Kur'an-ı Kerim'de gerçekten yani üzerinde durulması gereken çok önemli bir ifadedir. Mennâun lil hayri. Şimdi hayır yapmamak değil, hayrı engellemek. Şimdi daha önce söylemiştik, demiştik ki şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kademe var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ki iman edenler diyor, salih amel işleyenler diyor. Ondan sonra diyor ki hayrı ve sabrı tavsiye edenler diyor. Şimdi bu üç kademe aslında imanın üç derecesi gibi. Mesela peygamberde bu tam tahakkuk ediyor. Onun için peygamberde bilgi yetkinleşiyor ve feyzan ortaya çıkıyor. Feyz ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla bilgimiz yetkinleştikçe feyzimiz meydana gelir. Yani feyzimiz gerçekleşir. Feyz hali ortaya çıkar ve yayılır. Yani bilgi buradan yayılır. Bilgi buradan başkasına ulaşır. Değil mi? Yani şey olarak temel mesele bu. Onun için mesela yani feyz şeyin kemalin delilidir. Yani delili olarak ortaya çıkabilir. Şey böyle. Şimdi bunun mukabilinde de bir durum var. Nedir o mukabilindeki durum? Mukabilindeki durumda bir adam inkar ediyor diyelim.
Sonra bu adam kötülük yapıyor, sonra kötülük yapıyor, iyilik yapanlara engel oluyor. Şimdi bu da üçüncü kademe. Yani mesela diyor ki bir ayet-i kerimede, kafir olup sonra Allah'ın yolundan alıkoyanlar diyor. Burada da öyle. Menna'un lil hayri, yani hayrı engelleyen, hayra mani olanlar diye bir tabir kullanıyor. Şimdi bu adam kafirlikte aşırı olan birisi. Yani en aşırı olan kişi bu adam. Dolayısıyla şimdi bunu bu şekilde yani düşünmek gerekiyor. Menna'un lil hayri ve herhalde bir müminin en çok dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi bu. Yani menna'un hayr olmaktan uzak durmak. Bir şey anlatayım bununla ilgili de bitsin. Hayırlar hakkında kuşkular oluşturmak hayrı engellemenin bir yolu kabul edilir. Yani mesela diyelim ki insana bir hayır yapacaklar, diyorsunuz ki ya orada işte o şöyledir böyledir filan, kuşkular oluşturuyorsunuz ve hayrı engelliyorsunuz. Bu bakımdan şimdi hani hayrı engellemek bazen bir müminin de vasfı olabilir ama umumi olarak daha çok kafirlere izafe edilen bir vasıf bu. Böyle bu açıdan bu ayet-i kerime de hakikaten çok önemlidir diyoruz. Efendim burada kalıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere. Şimdilik bu kadar diyoruz.

Bir ad işittin mi adlar içinde? Hasılı her şeyde o var. Her şeyin hülasası o. Gördün mü? Şimdi yani bu tabi doğrudan Şems'e yazılmış. Mevlana'nın Şems'e yazdığı bir, daha doğrusu hitap ettiği bir şey. Yani onun adı gibi bir ad işittin mi adlar içinde? Bu şimdi mesela Yahya'ya, Cenab-ı Hak Yahya'dan söz ederken diyor ki kimseye o adı vermemiştik. Halbuki başka adlar var ama. Demek istediği şey şu: Yahya ismi Hay isminin mazharı. Hususen mesela Hay ismine mazhar olan kişi Yahya'dır. Yani diğerleri mecazendir. Ama o doğrudan hani ona mazhar olmuştur anlamında Hay ismine. Şemseddin'in adı gibi bir ad işittin mi adlar içinde? Hasılı her şeyde o var. Her şeyin hülasası o. Gördün mü? Yani alemin bir hülasası o. Yani kamil insan alemin bir hülasası. Dolayısıyla her şeyde Şems var. Yani Şemseddin var. Akılların ne bilgisi var ona karşı? Baş bile onca ayakla bir, hiç gördün mü bunu? Evet. A gönül, gördün mü onun özel halkasındaki heyecandan, savaştan daha parlak bir şey iki alemde de? Evet, yani diyelim ki Şems'in özel sohbetine katıldım. Bundan daha heyecan verici, bundan daha coşturucu, bundan daha kıymetli ne olabilir? Yani gördün mü? Görmedik yani, diyor. Ondan ona dek, o inciye benzer bir inciyi sonucu kim görmüştür? Yahut sen gördün mü söyle. O incide hiçbir eksiklik yok. Eğer bir eksiklik görünürse hayaldir ancak. Sen gördün mü yoksa? O yokluk perdesi civarında bir varlık, tapısında secdeye kapanmış, gördün mü bunu? Ne yücelere almış, ne genişleyip yayılmış, fakat gene de göğsü esir geyişlerle dolu, selvi boylu bir efendiler efendisi gördün mü sen? Evet, yani bir efendiler efendisidir. Yani onun benzerini gördüm. Kendi kendine söylüyor tabii gönülle. Görmedim yani. Bir padişah ki güzelim yüzüne karşı cinler de secdeye kapanmış, insanlar da. Bu güzellikle bir yüz gördün mü? Evet. Yani hakikaten sevgili böyle övülür tabii. Öylesine bir hilmi var ki toprak bile dayanamaz bu kadarına. Yani hilim tabii böyle tevazu anlamında kullanıyorum. Aslında hilim tam böyle değildir ama belki mütercim bu manayı vermiştir. Yani toprak bile ne ki, yani o kadar hilim sahibi olamaz. Yani yukarıda işte güzelliğini, başka kemallerini övdü ama burada ahlakına geçti. Hiçbir şeye aldırış etmemekle beraber böyle de bir hilim gördün mü ki? Kahır, acı vasıflarından biri onun. Fakat şeker gibi lal dudaklarla beraber kahrı gördün mü sen? Yani evet, bir taraftan eziyet veriyor, sıkıntı veriyor, hırpalıyor beni ama şeker dudakları var, yani onunla beraber kahır ne kadar farklı yani. Evet. Öylesine parlaklıkta, o çeşit güzellikte bir inci gördün mü ki can bile lala olmuş ona? Evet. Gördün mü böyle bir şey ki birisi tutsun da şu geçici boncukla ondan şu çeşit kumaşı satın alsın? Yumuşaklıkta su gibi olan, katılıkta mermere, granite benzeyen bir aşkı gördün mü sen? Yani su kadar yumuşak, letafet, yani her yere giriyor, her yere ulaşıyor. Katılıkta mermer, yani katı olması gereken yerde mermer, böyle granit, yani taş. Evet. Dışarı mihnetten, eziyetten ibaret. İçimse tamamıyla hazine, tamamıyla define. İki dünyada da padişahlar padişahı Şemseddin'e, mülkte saltanatta bir eş, bir benzer gördün mü? Evet. Şu benzetme çok enteresan. Şimdi izah edeceğim onu. Cebrail'in atının nalından dirilen toprak gibi bütün Tebriz onun yüzünden dirilmiştir, gördün mü? Şimdi Cebrail'in atının izinden, yani bak Cebrail'den değil, yani atının, aslında böyle bir şey yok yani. Cebrail diye ben orayı biliyorum ama Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime atıf yapıyor burada. Cebrail'in atının nalından dirilen toprak gibi. Yani şimdi Cebrail temas etse İsa meydana geliyor. Ayağının izinden ise toprak diriliyor. Samiri oradan yani şimdi Meryem'le Samiri'nin böyle bir şeyi var. Meryem Cebrail'in bir nefesiyle hamile kalıyor ve İsa'yı yükleniyor. Samiri ise ayak izinden bir tutam alıp buzağı canlandırıyor. Yani her ikisinden de bir canlılık ortaya çıkıyor. Çünkü meleklerin özelliği bu. Müessir olmak, müessir, tesir etmek. Yani özellikleri bu şekilde. Fakat burada şimdi Cebrail'in atı diyor. Yani atının ayağının izi. Yani Cebrail'inki daha fazla olurdu. Atının ayağının izinden
bile Tebriz diriliyor, şey diriliyor. Yani nasıl ki toprak dirildi, Şems'in gezdiği yer.

0: sınır bulunmaz. Tut şu aklı da onun dar ağacına çek. Yani aklı dar ağacına çekmek, yani bu şimdi tabii şu aklı dediği belli bir akıl, yani bu her akıl değil. Yani tut şu aklı da dar ağacına çek. Böyle bir herhangi bir şeyden söz etmiyor, akıldan söz etmiyor. Yani buğday aklından diyelim, yani ondan söz ediyor. Bunu dar ağacına çek ki yani sarhoş olalım. Esas o zaman hani sarhoş olacağız. Tut şu aklı da dar ağacına çek. Ondan sonra da gürültüyü seyret. Yani o akıl bir gitsin, biz o yıkarız ortalığı yani. Varlığımın bir arşı, bir argacı kalmayacasına girişti canın. Aşkım örtüp, pardon, aşkını ört, şey, örüp dokumaya. Evet. Nar gibi yüz yolda perde oluyorsa, gül gibi tezce bir ateş salayım gitsin ona. Evet. Sen ölümlü gül bahçesine aldanma. Bir gün olur seçarla yutulur, kokar gider. Seçar yani 3-4 yani. Yekdo seçar, evet. 3-4 ile yıkılır yutulur gider. Sen diyor Tanrı'nın aşık olduğu güzelliği gör. Böylesine bir cana can ver. Efendiler Efendisi Tebrizli Şemseddin, Tanrı bile onunla övünmektedir. Evet. Başka bir şiir. A benim canım, ona kavuşmaktan sonra ne işle ne güçle oyalanmadasın. Ona kavuşmak elinde değil. Peki ne var elinde senin? Bütün lafın ağlıyorum, inliyorumdan ibaret. Fakat onun katında ağlayıp topraklara döşenmenin hiçbir değeri yok. Taş bile seni görse kimin vuslatından ayrıldın diye ağlar haline senin. Onunla beraberken ona mağara, mağara dostuyken öylesine ululanırdın, baş çekerdin ki. Böyle devam edelim, bu şiiri geçeyim ben şöyle. Haydın asufiler, bari bugün kendinize gelin. Evet, sema var, neşe var, zevk var bugün. Yani hepsi var, bugün kendinize gelin. Haydın altı yönden de kapılar açtılar. Denizin dibinde bir tozdur koptu. Altı yön, bu daha önce çok açıkladığımız hani kavramlar. Yani her cihetten yaratılmış alemin özellikleri yani üzerimize geliyor. Haydin bugün kafalar, beyinler, efendim bir canın, bir canlar bağışlayanın vuslat kokusuyla doldu. Haydi şimdi tabii semanın amacı ortaya çıkıyor. Yani bunlar hep vuslatla ilgili. Yani sevgiliyle ilgili şeyler, şeyi bu. Haydin bir an sonra doğudan batıya dek bir tek ayık bulamazsınız. Yani bütün alem artık sarhoş olacak. Yani herkes kendinden geçecek. Çünkü vuslat vakti geldi. Ondan sonra odunlar gibi girin şu ateşin içine. Ta yedinci kat göğe dek kıvılcımlar saçıyor bu ateş. Yani yakın, yani kendinizi yandırın. Girin ateşe, yedinci göğe kadar böyle yükselsin. Efendim padişahlığının zekatını ver. Eğer seviyorsan beni, merhametin varsa çabuk ol, geçip gitme. Hele ay yakıp yandıran şimşek, biraz daha yavaş. Çünkü senin yüzünden gözüm bahar bulutuna döndü. Yani bahar bulutuna dönmek nedir? Yani çok ya ağlıyor, çok sızlıyor. Böyle gözyaşları döküyorum. Ondan sonra böyle. Bakış görüş zayıflığından atının tozuna bile erişemiyor. Yani göremiyor. Yani o kadar hızlı gidiyorsun ki sen, göremiyoruz. Dizgin kas attan in de yaya yürü. Bizi geliştir. Güneşsin sen çünkü. Alem sensiz kapkaranlık. Ayrılık değil bu. Ölüm acısı boğazımıza ayrılıkla sıkıyorsun. Böyle bir şiirde, bir şiirde okuyayım size. Efendim. Üstünsün, kerem sahibisin, lütuflar edersin. Fakat madem ki ayıksın, aklın başında, uzak ol. Aşıklara ayık dost yakışmıyor. Çok güzel bir cümle. Yani aşıklara ayık dost, yani böyle, yani doğru yanlış, faydalı zararlı, buradan yani dünyaya bakan bir dost aşıklara üzere. Allah milletimize, memleketimize zeval vermesin diye dua edelim. Allah devletimizi payidar eylesin. Allah ümmeti Muhammed'e rahmet eylesin, yardım eylesin. Allah sıkıntı çeken kullarına genişlik versin, rahatlık versin diye dua ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Tekrar buluşmak üzere inşallah.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5.

0: Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Vav Radio sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 19. Bölüm Kabe'deki Hırsız. Pişirdiğin somunun güzel kokusu 9 arşın öteden duyuluyor Ebu Abdullah. Senden somun almak için yolumu değiştirdim inan.
1: Kaç tane istersin?
0: 2 tane yeter. Ama iyi pişmişinden olsun.
1: Gördün mü hayırsızı? Nasıl da kapıp kaçtı somunu? Yakalayın! Yakalayın hırsızı, yakalayın!
2: Yavaş be! Ses de nedir Cafer?
3: Hırsız var efendim. Ahali onu yakalamaya çalışır.
2: Mekke'de kim hırsızlığa yeltenir? Hemen yakala ve huzuruma getir onu. Cezasını ben vereceğim.
3: Emrinizdir efendim.
4: Peşimdekiler gitti galiba. Yüce Hübel, bana yardım et.
3: Hele dur, yoktur kaçacak yeri.
4: Yüce Hübel'in hakkı için bırakın gideyim. Ne olur efendim.
3: Ne zamandan beri hırsıza Hübel rıza gösterir oldu?
4: Ne olur etmeyin. Ne olur bırakın gideyim.
3: Dur Melun, hele bir Ebu Süfyan'a gidelim. Yaptığının hesabını ver. Hükmünü verecek odur.
4: Etmeyin, yalvarırım beni Ebu Süfyan'a götürmeyin.
3: Düş önüme.
1: Yani nasıl oldu anlamadım. Ömer Efendi ile hasbihal ederken bir anda tilki gibi girdi içeri. Kapıp kaçtı koca somunu.
2: Sen merakta kalma Ebu Abdullah. Benim olduğum yerde hırsıza da uğursuza da yer yoktur. Hele bir yakalansın. Cezasını kat be kat çekecek. Öyle de yüz. Sen ne halt yemeye bir Mekkeli'nin malına göz koyarsın? Bizden utanmazsın, korkmazsın. Putlarımızdan da mı korkmazsın bu kutsal mekanda hırsızlık yaparken?
4: Efendim?
2: Bir de yüzsüzlük eder konuşur. Sus! Şikayetçisin değil mi Abdullah Efendi?
1: Elbette şikayetçiyim. Şikayetçi olmam mı hiç?
5: Şikayetçi olmadan önce neden yaptığını sormayacak mısın Ebu Abdullah? Sana dedim Ebu Abdullah. Neden yaptığını sormayacak mısın?
1: Elbet soracaktım efendim.
5: Peki neden sormadın?
2: Hırsız hırsızdır. Bunun bir izahı yoktur Ebu Talip. Bir de neden yaptığını sorup onu konuşturalım mı?
6: Biz Mekke'de insanların canının malının güvenliğinden sorumluyuz abim Ebu Talip. Biz eğer kendi halkımızın bile malının güvenliğini sağlayamazsak hacca gelen insanların malların güvenliğine nasıl kefil oluruz?
5: Her şeyin bir izahı vardır Ebu Leheb. Ceza vereceksen elbet verilmeli Ebu Süfyan. Her yapılanın cezası vardır. Ama ve lakin önce bir sormalı neden yaptın diye.
2: Bir insan kendini hırsızlık yapacak kadar aşağıda gördüyse ona diyecek bir şeyimiz yoktur. Öyle değil mi ey Mekkeliler?
5: Hırsızlık suçuna ceza uygulamak amaç değil, belki son çaredir. Önemli olan hırsızlığı besleyen veya kamçılayan sosyal dengesizliği, iktisadi ve manevi sıkıntıları ortadan kaldırmak, ihtirası, eğitimsizliği, ahlaki çöküntüyü ortadan kaldırmak, lüks ve israfı makul bir dereceye kadar azaltmaktır. Sen bunları yapabildin mi?
2: Yani...
5: Sen, ben, Mekke halkı, Şartları iyileştirdikten ve gerekli tedbirleri

0: aldıktan sonra ceza vermek için adım atabiliriz. Unutmayalım, işlenen hırsızlık suçunun cezalandırılması da adaletin gereği, toplum düzenini ve hakların himayesini sağlamadaki kararlılığının bir parçasıdır. Anlamadan, dinlemeden birine suç atmak töremizde yoktur. Size sorarım, var mıdır? Adın nedir senin delikanlı?
1: Cübeyr efendim.
0: Beni tanır mısın?
1: Elbette tanırım efendim. Siz Ebu Talip'siniz. Mekke'nin ileri gelenlerindensiniz.
0: Neden o somunu çaldın evladım?
1: Ben bir çobanım efendim. Eşkıyalar koyunlarımı telef etti. Karım yeni doğum yaptı. Karım, çocuğum, hepimiz bir lokmaya muhtacız.
0: Neden bize gelmedin?
1: Geldim efendim, geldim ama meramımı dinleyecek kimseyi bulamadım. Sonrasında da daha fazla ağız eğmeyi kaldıramadım. Utandım.
0: Kaldır başını Cübeyr. Dik dur. Öyle bak. Utanacak biri varsa o da biziz. Utanacak biri varsa o da senin bu halinden habersiz sıcak yatağına giren Mekke halkıdır. Bu zararın içindir Ebu Abdullah.
2: Ha, aman efendim.
0: Al dediysem al Ebu Abdullah. Söyle şimdi, halen Cübeyr'den şikayetçi misin?
2: Değilim.
0: Umarım artık birine suçlu demeden önce onu anlar ve dinlersin Ebu Süfyan.
3: Her zamanki gibi adaletten yana oldun kardeşim.
0: Ebu Süfyan'a dediğim sözler senin için de geçerlidir kardeşim Ebu Leheb. Bu lafım size de efendiler. Bir insanın kötü yanını görmek kolaydır. Bizim yapmamız gereken içindeki inciyi görmektir. Sen artık benim himayemdesin evladım. Sana hakkına göre bir iş vereceğim.
1: Sağ olun efendim, sağ olun. Hübel'in ışığı üzerinizden eksilmesin.
2: Ebu Talip, efendim Ebu Talip.
0: Ne oldu Zeyd? Nedir bu telaşın?
2: Efendim, babam Muhammed.
0: Ne oldu Muhammed'e? Kötü bir şey mi oldu?
2: Efendim, her yıl yaptığı gibi Hira mağarasına gitmişti. Ama bu sefer 3 gün, 3 gece orada kaldı. Eve geldiğinde ise titriyordu. Yüzü de bembeyaz olmuştu.
0: Ne olmuş mağarada, onu anlat Zeyd. Yeğenime neler oluyor?
2: Saatlerce bir örtünün altında durdu, titredi. Sonra konuştu.
0: Ne dedi?
2: Mağarada tek başına her zaman yaptığı gibi gidip düşünceye dalmışken bir melek, Cebrail geliyor ve ona oku diyor. Oku. Efendim Muhammed cevap veriyor. Okumam yok. Ben okuma yazma bilmem. Bunun üzerine melek ısrar ediyor. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Ve efendim Muhammed okudu.
0: Onun Cebrail olduğunu nereden biliyorsun? Bir hayal de olabilir. Yorgunluğundan düş de görmüş olabilir.
2: Efendim Muhammed mağaradan çıkınca Cebrail'i yine görmüş. Aynı sesi yine duymuş. Nereye baksa onu görüyormuş. Cebrail şöyle demiş: ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün. Bense onun meleği Cebrail'im.
0: Bu durumu kimler biliyor?
2: En yakın arkadaşı Ebu Bekir, oğlun Ali, ben ve karısı Hatice validem.

Erhav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Rum Suresi 11 ila 19. ayetler.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. Sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı günde suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir. Onların Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaklardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet bahçelerinde sevindirilirler. İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabın içine atılacaklardır. Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Zariyat Suresi 24 ila 46. ayetler.

إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف

قال فما خطبكم أيها

فأخرجنا

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş, bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu. Yemez misiniz dedi. Yemediklerini görünce onlardan İbrahim'in içine bir korku düştü. Onlar korkma dediler ve onu bilgin bir oğulla müjdelediler. Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. Ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olabilir dedi. Onlar dediler ki Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İbrahim onlara o halde asıl işiniz nedir ey elçiler dedi. Onlar şöyle dediler. Biz suçlu bir kavme, Lut'un kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik. Orada Lut'un yöresinde bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman bulamadık. Orada elem dolu azaptan korkacaklar için bir ibret bıraktık. Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. Oysa kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve bu bir büyücü veya delidir dedi. Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. Oysa pişman olmuş, kendini kınıyordu. Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik. Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti. Artık ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti, ne de başka

0: duasından yardım görebildiler. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fasık bir toplumdular. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem aleyhisselamla şeytan arasında geçen hadiseler şu şekilde beyan buyurulmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara suresi 34 ila 36. ayetler arası.
3: Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygıyla eğilmişler. İblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır dedik.
2: Araf suresi 19 ila 24. ayetler arası.
4: Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki, öyleyse yasak ağacın meyvesinden yiyin ki melek olasınız yahut cennette ebediyen kalasınız. Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olmayasınız ya da cennette ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim diye de onlara yemin etti. Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. Dediler ki, Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah dedi ki, birbirinizin düşmanı olarak inin oradan. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.

0: Er-Rauf Celle Celalu, Celle Celalu. Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen. Sen Er-Rauf'sun, çok merhametli, pek şefkatli olansın. Tevbeye yönelten ve kusurları bağışlayansın. İyi amellere fazlasıyla karşılık verensin. Er-Rauf isminin tecellisiyle kullarına kaldıramayacakları ibadetler ve sorumluluklar yüklemezsin. Onlara sonsuz kolaylık sağlayan sonsuz merhamet sahibisin. Yaşlılık, hastalık gibi hallerde birçok yükümlülükten muaf tutansın.
1: Minas semai ve ma kunna munzilin.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisinden sonra kavmi üzerine onları cezalandırmak için gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik.

Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler.

Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hala şükretmeyecekler mi?''

0: yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ
0: Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız. Bir de bakarsın, karanlık içinde kalmışlardır.

Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri, düzenlemesidir.

Ayın dolaşımı içinde konak yerleri, evreler belirledik. Nihayet o erilmiş kuru hurma dalı gibi olur.

Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Ve in

Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur ne de kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar.

Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden, dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki size merhamet edilsin denildiğinde yüz çevirirler. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar.

sura üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerinden çıkmış Rablerine doğru aklın akın gitmektedirler.

0: الرحمن وصدق المرسلون.
1: Şöyle derler: vay başımıza gelene, kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler.

Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler.

0: Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar.
1: Lehum fiha fakihatun ve lehum ma yedde'un.
0: Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır.
1: Selamun kavlen min rabbir rahim.
0: Çok merhametli olan Rab'den bir söz alarak kendilerine selam vardır.
1: Ve emtazul yevme eyyuhel mücrimun.
0: Allah şöyle der: ey suçlular, ayrılın bugün.

0: Ey Ademoğulları, ben size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur diye emretmedim mi?
1: وَلَقَدْ

O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur. Ayakları da kazandıklarına şahitlik eder.

Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de bu halde yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki?

Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler ne geri dönebilirlerdi.

Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz. Gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi?

Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.

Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ın

0: Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi?

Ey Muhammed! Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliyoruz.

İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir.

Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?

Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.

Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Subhan

O grupta, hayır, size rahat ve huzur olmasın. Bu cehennemi bizim önümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü durak yeridir, der.

Şöyle derler: ey Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim sürdüyse cehennemde onun azabını bir kat daha arttır.

0: Yine şöyle derler: dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba neden göremiyoruz?
1: اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار.
0: Cehennemlik değillerdi de biz onları alaya mı almış olduk, yoksa buradalarda gözlerimizden mi kaçtılar?
1: İnne zâlike lehakkun tekâsumu ehlinnâr.
0: Şüphesiz bu cehennemliklerin birbiriyle çekişmesi kesin bir gerçektir.

Ey Muhammed, de ki ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.

0: O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
1: قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ
0: De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir.
1: أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ
0: Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.

0: Hani Rabbin meleklere şöyle demişti: muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
0: Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygıyla eğilin.

Derken bütün melekler topluca saygıyla eğildiler. Ancak iblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

0: استكبرت أم كنت من العالين؟
1: الله، ey iblis! Ellerimle yarattığıma saygıyla eğilmekten seni ne alıkoydu?

0: İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın, dedi.
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم.
0: Allah şöyle dedi. Öyleyse çık oradan, cennetten. Çünkü sen kovuldun.
1: وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
0: Şüphesiz benim lanetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerindedir.
1: قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.
0: İblis, ey Rabbim, öyleyse bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi.
1: قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ.
0: Allah şöyle dedi. Sen o bilinen vakti, kıyamet gününe kadar mühlet verilenlerdensin.

0: İblis senin şerefine andolsun ki içlerinden ihlaslı kulların hariç elbette onların hepsini azdıracağım dedi.
1: قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ
0: Allah şöyle dedi, İşte bu gerçektir, ben de gerçeği söylüyorum.

0: Ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.
1: İn huve illa zikrun lil alemin.
0: Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür.
1: Ve le ta'lemunne nebe'ehu ba'de hin.
0: Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim.
0: Kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et.

İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez.

Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır.

gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?

Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir.

İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin.

0: Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür, yoksa gece vakitlerinde secde halinde ve ayakta ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.
1: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذَا

Ey Muhammed, bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir.

De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam da emredildi.

De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا

De ki, ben dinimi Allah'a has kılarak sadece ona ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin. De ki, şüphesiz hüsrana uğrayanlar, kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir.

Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında ateşten katmanlar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının.

tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.

Hakkında azap sözü, hükmü gerçekleşenler hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın?

0: Adı.
1: Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için cennette üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez.

Görmedin mi? Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çerçöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır.

Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler.

Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.

Kıyamet günü kötü azaba karşı yüzüyle korunan kimse, o gün azaptan emin olan kimse gibi midir? Zalimlere kazandıklarınızı tadın denir.

0: Onlardan öncekiler de yalanladılar ve azap kendilerine farkına varamadıkları bir yerden geldi.
1: فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
0: Böylece Allah dünya hayatında onlara zilleti tattırdı. Elbette ki ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bilselerdi.

0: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Kur'anen Arabiyyen gayra zi'i ve cille allehum yettekûn.
0: Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

Allah birbiriyle çekişen ortak sahipleri bulunan bir köle adamla yalnızca bir kişiye ait olan bir köle adamı örnek verdi. Bu iki adamın durumu hiç bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar.

Sonra şüphesiz siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri İzzet-i dergahında kabul eyle. Amin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Kureyş Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Bakara Suresi 109 ila 112. ayetler.

0: Bu, hak kendilerine bildirdikten sonra dahi içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz iddianızı ispat edecek delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, ilahi ya Rab. İslam nimetiyle nimetlendirdiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ümmet, davetine icabet eden ümmet kıldığın için, indirdiğin kitabı kerimi tereddütsüz tüm muhtevasıyla içinde ne varsa hepsini mutlak bir hakikat olarak görme tasdikini, imanını bize bahsettiğin için nihayetsiz hamdü senalar ediyoruz ya Rab. Bu varlığımızı korumak için Rabbim, Allahümme e'inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Amin.
0: Böyle dua ediyoruz. Seni zikretme hususunda, sana kulluk etme hususunda ya Rab sen bize yardım eyle.
1: Amin.
0: Yolumuzu, istikametimizi sürekli eyle ya Rab.
1: Amin.
0: İhtina sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdallin.
1: Amin.
0: Bu duamızı şuurlu bir şekilde her gün tekrar tekrar namaz kılarak tekrarlıyoruz. Bu dualarımızı şuurlu bir şekilde ve samimiyetle yapmayı, gereğini yerine getirmeyi cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Veli Solak. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. İbrahim Suresi 7-12. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Musa şöyle dedi: siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır. Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin, ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz, bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz dediler. Peygamberleri dedi ki: gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi imana çağırıyor. Onlar, siz de bizim gibi sadece birer insansınız, bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz, öyleyse bize apaçık bir delil getirin dediler. Peygamberleri onlara dedi ki: biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik nimetini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Ra'd Suresi 19 ila 24. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Maide Suresi 87 ila 93. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah

0: haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa, onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit, yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz, bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere, Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun frekansınız Vav Radyo olsun.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Kasas Suresi 61 ila 70. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, "Ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı," diyeceklerdir. Onlara, "Haydi, ortaklarınızı çağırın," denir.

0: onlar da çağırırlar fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek peygamberlere ne cevap verdiniz diyeceği günü hatırla. O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler ve onların özelliklerinden şöyle bahsedilmektedir.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Maide Suresi 41.
6: Ey peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler, münafıklarla Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, Yahudiler, yalan uydurmak için seni dinlerler. Sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin ifade içindeki yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler: eğer size şu hüküm verilirse onu tutun, o verilmezse sakının. Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvaylık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır.
4: Maide Suresi 51.
7: Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Ali İmran Suresi 31 ila 37. Ayetler.

0: الْعَذَابِ. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun

0: Üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rabbi, sevdiklerimizi, gönül verdiklerimizi, kalbimizde yeri olanları, evlatlarımızı, onların evlatlarını, onların evlatlarını kıyamete kadar yaşayacak olan bütün nesillerimizi Kur'ansız, Rabsız, kitapsız, peygambersiz, kıblesiz bırakma ya Rabbi. Nesillerimizden, evlatlarımızdan hayırlı nesiller nasip eyle ya Rabbi. Onları kendi yolundan, peygamberinin bereketinden, himmetinden uzak etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, biz kusur işliyoruz, sen affediyorsun. Biz hata yapıyoruz, sen mağfiret ediyorsun. Biz savruluyoruz, sen bizi toparlıyorsun ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi günahlarımıza değil rahmetinle yanına al.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. İsra Suresi 61 ila 70. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik. Onlar da saygıyla eğilmişlerdi. Yalnız iblis saygıyla eğilmemiş, hiç ben çamur halinde yarattığın kimse için saygıyla eğilir miyim demişti. Yine demişti ki, benden üstün tuttuğun kişi bu mu? Söyler misin? Andolsun eğer beni kıyamete kadar ertelersen, onun soyunu pek azı hariç azdırarak kontrolüm altına alacağım. Allah şöyle dedi, çekil git. Onlardan kim sana uyarsa kuşkusuz cehennem tam bir karşılık olarak hepinizin cehennemidir.

0: cezası olacaktır. Hadi onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Halbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şüphesiz gerçek kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter. Rabbiniz lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemiler yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Denizde size bir sıkıntı dokunduğunda bütün taptıklarınız sizi yüzüstü bırakıp kaybolur. Yalnız Allah kalır. Fakat sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür. Peki karada sizi yere geçirmesinden yahut üzerinize taşlar savuran kasırga göndermesinden sonra da kendinize bir vekil bulamamaktan güvende misiniz? Yahut sizi tekrar denize döndürüp üstünüze kasıp kavuran bir fırtına yollayarak nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmasından sonra da bize karşı kendiniz için arka çıkacak bir yardımcı bulamama durumundan güvende misiniz? Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an anlaşılması en kolay kitaptır.
2: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Şuara Suresi 141 ila 159. Ayetler.

0: Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız? Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi bize bir mucize getir. Salih şöyle dedi, İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu kestiler, fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Tekvir Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o, Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri değildir. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O, alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Yusuf Suresi 58 ila 68. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'un kardeşleri

0: Sakal almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca, "Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin," dedi. "Görüyorsunuz ki ben ölçeyi tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın. Kardeşleri, "Onu babasından isteyeceğiz. Kuşkusuz bunu yapacağız," dediler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, "Ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, 'Ey babamız, artık kardeşimiz olmadan bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız,' dediler. Yakup dedi ki, 'Daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O, acıyanların en merhametlisidir.'" Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, "Ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır." Yakup şöyle cevap verdi: "Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir," dedi. Sonra şunu söyledi: "Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar." Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Ama bu, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki, Yakup'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz o, bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, eşrefi mahlukat olarak yarattığı insanın pek çok özelliğini kitabı Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 28. ayet.
3: Allah sizden yükümlülükleri hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.
1: İnsan suresi 3. ayet.
4: Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder.
1: Kaf suresi 16. ayet.
5: Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.
1: Nahl suresi 4. ayet.
6: İnsanı nutfeden, bir damla sudan yarattı. Böyleyken bakarsın ki o Rabbine açık bir hasım kesilmiştir.
1: Rum suresi 41. ayet.

0: insanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır.
1: Şura Suresi 30. Ayet.
2: Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O yine de çoğunu affeder.
1: Şura Suresi 33 ve 34. Ayetler.
3: O dilerse rüzgarı durdurur da onlar denizin üstünde dura kalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut içlerindekilerin yaptıklarından dolayı onları helak eder. Birçoğunu da affeder.
1: Rahman Suresi 1 ila 4. Ayetler.
4: Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Mutaffifin Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şeyi ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın, günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkı

0: belası teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

0: Ya Rab, 14 asır önce veda hutbesinde ashabına hitap ederken kimin üzerinde bir emanet varsa onu sahibine versin buyurmuştu Habibi Edib'in. Bizler bugün türlü emanetle yüklü geldik buraya Rabbim. Üzerimizde nice kimselerin hakkı var. Dilimizle nice kimselerin kalbini kırdık. Ellerimizle nice kimseleri incittik. Şimdi hepsini itiraf etmeye geldik ya Rab. Bütün yüklerimizden arındır bizi. Allah'ım bütün günah ve hatalarımızı affeyle Allah'ım. Ya Rab, zulmetmeyin, zulme boyun da eğmeyin buyurmuştu Habibi Edib'in. Onun mübarek sözleri bugün de sanki aramızdaymış gibi kulaklarımızda çınlıyor. Ancak biz onun istediği gibi bir ümmet olamadık ya Rab. Biz onun gibi istediği bir ümmet olamadık. Başta nefislerimize zulmettik. Zulme uğrayan kardeşlerimize el uzatamadık. Onları çoğu zaman yalnız bıraktık. Gözyaşlarına ortak olamadık. İtiraf ediyoruz. Bugün el açtık. Senden af diliyoruz ya Rab. Bizleri affeyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ayhan Polat. Saffat Suresi 75 ila 113.

şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Nuh bize dua edip seslenmiştir. Biz ne güzel cevap vereniz. Onu ve

0: mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarındandı. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz neye tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir?" İbrahim yıldızlara baktı ve "Ben hastayım" dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: "Yemez misiniz? Ne diye konuşmuyorsunuz?" derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. Kavmi telaş içinde koşarak ona doğru geldi. İbrahim şöyle dedi: "Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Oysa Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. Kavmi, onun için bir bina yapın, içinde ateş yakın ve onu ateşe atın" dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. İbrahim şöyle dedi: "Ben Rabbime, onun emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla." Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona: "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?" dedi. O da: "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip, İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim, gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu, İsmail'i kurtardık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir at bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandı. Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak'la da müjdeledik. Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenlerdi. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Mümtehine Suresi 6 ila 13. ayetler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, onlarda, İbrahim ve beraberindekilerde, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Ola ki Allah sizinle içlerinden düşman olduğunuz kimseler arasına bir sevgi ve yakınlık koyar. Allah hakkıyla gücü yetendir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarabilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer eşlerinizden biri kafirlere kaçar ve siz de onlarla çarpışıp ganimet alırsanız, eşleri gidenlere sarf ettikleri mehir kadarını verin ve inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Âl-i İmrân Suresi 92 ila 101. Ayetler.

0: on.
1: İsrailoğullarına helaldi. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ibadet evi elbette Mekke'de, alemlerin rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanınmazsa şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselamla kavminin kıssası şu şekilde anlatılmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Tevbe suresi 70.
6: Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Ama inanmadılar. Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi. Ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.
4: Enbiya suresi 73.
7: Bunları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi.
4: Ankebut suresi 16.
8: İbrahim'i de

Peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.